0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Acep bu semtlerin birinden misin?
1: Biraz daha yakına geleyim de daha dikkatli bak. Nasıl? Şimdi tanıdın mı beni?

0: atmış. Anasını boyayıp babasına satana döndü.
1: Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür Niğde'ye doğru.

Hanımlar Beyler Festivali'nden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününde sizlerle birlikteyim efendim. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarını yine sizlerle paylaşıyor olacağız.

Efendim yepyeni bir haftaya başladık. 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma günü itibariyle başladığımız bu hafta muhteşem geçsin diyelim efendim. Sendromdan uzaklaşmak isteyenler volümleri artırsın çünkü günün en keyifli şarkıları bu adreste kulaklarınıza ulaşacak değerli dinleyenler. Keyifli müziğe eşlik etmeyi sürdüren tüm dinleyicilerimize bir kez daha mutlu günler, keyifli bir müzik arası. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, yepyeni bir haftaya başlamışken şöyle bir hava durumuna bakalım. Bu hafta nasıl bir hava bekliyor bizleri? Aslında Türkiye genelinde iki farklı hava tablosunu gözlemliyoruz bu haftaya baktığımızda. Batı bölgelerinde güneşli ve ılık bir bahar havası hakimken iç doğu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili oluyor değerli dinleyenler. Pazartesi, salı hafta başında güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim oluyor genel olarak. Hafta ortasında ise çarşamba gününden itibaren bulutluluk oranı artıyor. Ege ve Marmara için söylüyoruz. Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer yağış oralarda da yine etkili oluyor. Peki efendim, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava nasıl? Kuvvetli yağış uyarısı var. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz için Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor efendim. Bu bölgede yaşayanlar özellikle geçtiğimiz haftaki olumsuz tabloları görmemek adına sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olsunlar diyelim. Sıcaklıklara baktığımızda ise hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yani 23-26 derece civarında seyrediyor. Yağış alan iç ve doğu kesimlerde ise hissedilir derecede serin bir hava hissedilecek, hatırlatmış olalım.

Günün en güzel şarkılarına eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli günler dilerim değerli dinleyenler. 2026 dünyanın en iyi ülkeleri sıralaması açıklandı. Neler dikkate alındı bu açıklamada? Ekonomi, sağlık, güvenlik, altyapı ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriterin değerlendirildiği listede Avrupa ülkeleri yine tabii ki zirveyi bırakmadı efendim. Detaylara bakacağız. Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri ilk onun dışında kaldı. Bu da yine bu raporda dikkat çeken bir detaydı. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Hanımlar beyler, dünyanın en iyi 10 ülkesi açıklandı dedik. Ekonomi, sağlık, güvenlik, altyapı ve yaşam kalitesi gibi birçok farklı kriter değerlendiriliyordu bu listede. 100 ülkenin analiz edildiği araştırmada zirvede İsviçre yer aldı. ABD'de ise güçlü ekonomisine ve kültürel etkisine rağmen ilk 10'a giremediğini görüyoruz. İsviçre'nin ardından zirvede İsviçre vardı. Danimarka ve İsveç gelirken Almanya, Hollanda ve Norveç de üst sıralardaki yerini korudu değerli dinleyenler. Araştırmaya göre İsviçre özellikle ekonomik gelişmişlik ve yönetim alanlarında dünyanın en başarılı ülkesi oldu ve sağlık ve kültür turizm kategorilerinde de üst sıralara yerleşti diyebiliriz. Listede Türkiye'nin yeri ise henüz açıklanmadı.

FIFA Dünya Kupası öncesinde bilim insanlarından gelen dikkat çekici bir uyarı var değerli dinleyenler. Dünyanın önde gelen uzmanlarından oluşan bir grup turnuva sırasında beklenen yüksek hava sıcaklıklarının futbolcular açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti ve bilim insanlarının hazırladığı mektupta şu ana kadar alınan önlemlerin yetersiz kaldığı ifade edilirken FIFA'ya daha kapsamlı koruma protokolleri uygulanması çağrısı yaptı. Ayrıca uzman grup karşılaşmalarının oynanacağı 16 stattan 14'ünde sıcaklık değerlerinin tehlikeli seviyelerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu değerli dinleyenler. Türkiye'nin kampı ne durumda? Şöyle bir detaylara bakacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, bilim insanları uyardı dedik az önce. Dünya Kupası esnasında hava sıcaklıkları çok yüksek olacak diye. ABD'nin güney eyaletleriyle Meksika'nın kuzey bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının genellikle 30-35 derece arasında seyrettiği, bazı dönemlerde de 40'a kadar çıktığı tahmin ediliyor. Türkiye Milli Futbol Takımı da hazırlık kampını Haziran ayında sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkabildiği Arizona'da yapacak değerli dinleyenler. Bakalım, fırtına ve yıldırım riskleri de var yine. Bununla ilgili de uyarılar var. Yine mücadelelerde turnuvada ertelemelerin olabileceği belirtiliyor. Aktarmış olalım, keyifli bir turnuva izlememiz temennisiyle.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hanımlar beyler, az önce Dünya Kupası'nda gelişebilecek hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağını duyurmuştuk. Konu Dünya Kupası'ndan açılmışken geçtiğimiz cuma itibariyle milli takımımıza yazılmış onlarca şarkıyı da görmezden gelmeyelim. Efendim, 2026 FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu biliyorsunuz ki ve milli futbol takımı için de ünlü şarkıcılardan ardı ardı marşlar geldi. Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğiyle Türkler Geliyor isimli marşı yayınladı. Ancak vatandaşların büyük çoğunluğundan geçer not alamadı bu şarkı. Tarkan'ın 2002 FIFA Dünya Kupası'nda milli futbol takımı için hazırladığı Biz Oluruz Yolunda isimli şarkısı unutulmazken gözler bir kez daha megastara çevrildi değerli dinleyenler. Tarkan'a seslenen kullanıcılar "Ey Tarkan kurtar bizi" notuyla videolar paylaştı ve o videolardan birine de Tarkan'dan sürpriz bir beğeni geldi. Tarkan'ın beğenisini görenlerse "Yoksa marş mı geliyor?" sorusunu sormaktan geri durmadı efendim. Gerçekten bu konuda birçok marş yapıldı ama bizim hep özlediğimiz bir marş var. O da hadi hatırlayalım bir kez daha.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 95 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Azar azar.
1: Günün en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. 18 Mayıs bugün dedik ve güzel bir günü geride bırakıyoruz. Yarın 19 Mayıs bu arada. Atatürk'ü anma ve gençlik bayramımızı kutlayacağız. Keyifle geride kalması temennisiyle yarın tatil yapacaklar da var tabii ki. Keyfini çıkarın efendim. Hemen böyle pazartesiden sonra gelen tatiller keyifli oluyor. Hatta bugün yarım gün çalışanlar da vardır tabii ki. Efendim her neredeyseniz ne yapıyorsanız gününüz güzel geçsin diyelim. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

0: adım.
1: Türkiye'nin pek çok kentinde biliyorsunuz ki kredi kartıyla toplu taşımaya binmek mümkün efendim. Yıllardır var olan sistemden haberi olmayan bir oyuncumuz var ama. Altuğ Yücel efendim. Londra metrosunda bir video paylaştı ve metroya kredi kartıyla bindiğini anlatan Yücel söz konusu uygulamayı öve öve bitiremedi. Lokum gibi kolaylık ifadelerini bile kullanmış ama Yücel'in tabii ki bu tepkileri sosyal medyada kullanıcıların diline düştü efendim. Ülkemizde yıllardır bu kullanıldığı için Yücel'e tepkiler vardı. Çok da geyiği yapıldı. Bu olay Tokat'ta bile var diyen de vardı. Türkiye'de toplu taşıma kullanmadığınız için sevgili Musa Bey diyen de vardı. Açıklamalar birbiri ardını kovaladı. Oyuncu Altuğ Yücel bir açıklama yaptı bu konular ardından. Yakın zamanda İstanbul kartımda para kalmamış, benim için kartınızı basın ben nakit vereyim diyenlere rastladığım için bu sisteme geçilmediğini bilmiyordum dedi. Yani Türkiye'de de metro kullandığını ifade etti bu sözlerle.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bu yıl 70. kez organize edilen Eurovision müzikal performanslardan ziyade siyasi tartışmalar ve geniş çaplı protestolar altında tamamlandı değerli dinleyenler. Uluslararası alanda büyük ses getiren bu dev müzik etkinliğinin kazananı topladığı yüksek oylarla komşu ülke Bulgaristan oldu. Tebrik edelim. İsrail'in yarışma kadrosuna dahil edilmesine yönelik tepkiler aşırı derecede fazlaydı. Organizasyonun başladığı ilk günden bu yana büyük final gecesine kadar tırmanarak da devam etti. Bu duruma tepki gösteren İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya gibi ülkeler resmi bir karar alarak bu yarışmadan çekildiklerini açıklamışlardı. Biz lider Bulgaristan'ı tebrik edelim bir kez daha. Yine eylemleri de desteklediğimizin altını çizelim İsrail'in televizyona katılmasıyla ilgili.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.45.

0: Hanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
4: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. İran.

Hanımlar beyler, an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın ikinci gününde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk'ü Anma Bayramı'nı keyifle, coşkuyla geride bırakabilmek adına biz burada olacağız. Yarın görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaozoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
9: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: yapışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşanın kocalarınızdan.
1: Aga ne gün aga ne gün. Türk annesi ne olur ha?
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi. Radyoterapi. Gürkan.

Reton, birazcık retorla, röterle başladık. Biraz gecikmeli başladık. Programa başlayacaktım, internet gitti. İnternet gitti, internet geldi. Günaydın sevgili dostlarım. Güzel bir gün olsun. Güzel bir yayın olsun. Güzel bir pazartesi olsun, güzel bir hafta olsun. Hamınıza günaydınlar. Hepinize günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Haydi gelsin günaydın mesajlarım. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, kolay gelsin. Burak Molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Ömer, Gürkan'ım günaydın, hayırlı haftamız olsun. Kazasız kazasız belasız olsun demiş Adem abi. Adem abi günaydınlar. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi tatlı yiyor, tatlı konuşturuyor. Kalfa Pastanesi'nin lezzetlerini, Kalfa Pastanesi'nin harika muhteşem lokumlarını, Lotus krema dolgolu çıtır çıtır çıtır çıtır brakilerini mutlaka deneyin, çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Etkinliklerinizde, doğum günlerinizde, özel günlerinizde Kalfa Pastanesi, tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Günaydınlar Ahmet, sana ve tüm ekibe, Özkan abiye günaydınlar, kolay gelsin. Adem akraba abi de vay napreş. Günaydın. Mehmet Hüseyin Agama günaydınlar, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Gürdan Salih, günaydın, iyi haftalar, iyi taraflar olsun. Günaydınlar, selamlar dostum demiş, selamlar dostum. Dostum, günaydın be. Kara gözlüm nasılsın? Gökhan'ım Karali geldi düğüne, zurnayı verdim eline. Öyle güzel öttürdü ki doyamadım tadına. Salih Mesut, Salih Mesut, ben dükkanı kapattın zannettim seni. Sen nerelerdesin be? Ha? Zülfiye Yılmaz, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hilmi Şerif, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Günüm Hatice ablama günaydınlar. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Tiriline tiriline suyuna da baktım. Bedava mı sandın, para verdim aldım. Hüseyin Bircan kalimera demiş. Tayfun Gülcan kolay gelsin. Biz de günaydın Tayfun. Mehmet Hüseyin Agam günaydınlar. Ahmet Demirci, Mehmet Şerif, Ekrem abi, Nurşen abla, Leblebci Hüseyin Agam, Kalyev Zonmaz, Şaban Ahmet günaydınlar. Şekerim Rıdvan Feyiz günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Şeker gibi yufka, Trakya yufka, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Emi Ferrioğlu, İlhan Mustafa Mülü, BMW Fabrikası, Serdar Mehmet, Özcan Hasan, Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Ülke, Sefer Sakin, İbrahim Kuru, Dasiko Sinetarizmo, Atlas çalışanlarından iyi günler, herkese kolay gelsin demiş. Hepinize kolay gelsin. İrfan İbrahim Oğlan Bey, Taner Hasan, Erkan Nurcan, Cüneyt Sadık, Halil Belginesin, Yüksel Mümün, Ağabey Ali İhsan Tanyolu, Selçuk Bekir Dobru Utro. Süper sen demiş Gürtan, Gürdan Sani. Süper, ben de süperdi. De bu pazartesi olmasa, iki gün tatil olsa ne güzel olacak. Bu pazartesi sendromu olmasa üstümüzde, değil mi? Bak sesimle nasıl çatallı çatallı çıkıyor bak. Geçen akşam bir içeri bir dışarı korifine, bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur, bir soğuk, bir böyle bir böyle. Bak üşütmüşüm, bir de çok bağırındık, çok şarkılar söyledik, çok güzel geçirdik. Bak sesim nasıl olmuş, diye olmuş sesim, olmuş sesim. Mehmet Nasip abi günaydın, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın. Na na na na na na na na na na na. Bizi niye çağırmadınız, bizi niye çağırmadınız diyorsunuz. O özel prive bir partiydi Korifi'deki. O yüzden kimseyi davet etmedik. Biz bize, efendim, teyzemin oğlu geldi. Öyle bir kendimize bir masa yaptık. Kendimize çaldık, kendimize söyledik. Ben ondan ötürü yani. Ha bakalım günaydın, ha bakalım günaydın. Hadi bakalım başlayalım bakalım. Max hala Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Max'ın salata çeşitleri, Max'ın ayranını, yoğurdunu, Max'ın %5 yağlı muhteşem süzme yoğurdunu deneyin. Çok fena kalacaksınız. Çok fena hoşunuza gidecek, çok fena hoşunuza gidecek. Haydi Max çalışanlarına güven.

Abi ne olmayacak sesin? Abi döktürdüğünüzde maşallah, bravoyun, yaşasın. Süperdi demiş Gürdan Sani. Süper olan Hasan'la Metin'di. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmayıp. Böyle bizim masamızda bize güzel bir gece yaşattıkları için, saat 1.30'a kadar da bizi bekledikleri için Taverna Korifi ekibine çok teşekkür ederiz. En son biz

Günaydın. Hayırlı haftalar olsun demiş Oğuz Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Oğuz'un günaydınlar. Ve ne diyoruz sevgili dostlarım? Bor Fresh ürünleri Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Bor Fresh. Asitli içecekler, çeşitli lezzetlerde harika içecekler. Bor Fresh ürünlerini sizler de deneyin. Sizler de Bor Fresh için sevgili dostlar. Bor Fresh Gris olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Batı Trakya'nın her noktasında İskeçe'de, Gümülcine'de, Dadaş'ta,

San Siro çalışanlarına günaydınlar. San Siro bizleri sizleri Rodopis markasıyla tanıştırıyor. Seçkin bakkal ve marketlerde Rodopis marka kolonyalar, Rodopis marka gül suları hem her yerinize sürebilirsiniz hem de hastaneler kullanabilir. Gül aroması katmak için, gül sulu tatlılar yapmak için Rodopis. Ayrıca 5 litrelik özel ambalajlarda süslemeciler San Siro'nun kolonyalarını kullanabilir. Harika kolonyalar, 80 derece kolonyalar ve uygun fiyatta süslemecilere de hitap ediyor. San Siro sevgili dostlar, San Siro.gr internet sitesi. San Siro bayramlık alışverişler için, takılar için, parfümler için San Siro. Her şey için San Siro. San Siro. King Kut'un karşısında San Siro. Büyük park yerinin, büyük eserinin olduğu yerde San Siro. Ve bayramda danaya gireceğim diyenler, bayramda kurbanlık dana isteyenler, 300-350 kilo danalar Yabaçka köy girişinde sizlere sunuluyor. Alperen kardeşimiz de. Bu danaları gidin yakından görün ya da bana Alperen'in telefon numarasını sorabilirsiniz.

0: İlkan dün o masa neredeydi ya? Galatasaray'dan kurtulması neredeydi bu?
1: Günaydın İlkan, günaydın İlkan, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
2: Helal.
0: Emre Semerci, poin Emre. Poin Emre Semerci.
2: Kollarında bilesin.
1: Rıfat Marketler.
2: Gelemem.
1: Bayramda da Ramazan bayramı, Ramazan bayramında da Kurban bayramında da her anda her gün zaman yanınızda.
0: Bayrama özel indirimlerle, bayrama özel fiyatlarla Rıfat Marketler Batı Trakya'da fark yaratmaya devam ediyorlar sevgili dostlarım. Rıfat Market'i Kurcalı şubesini seçin. Yukarıki köylere gidenler, gelenler, inenler, çıkanlar Rıfat Marketler fark yaratmaya devam ediyorlar. Uygun fiyatlarıyla, tertemiz ortamıyla, düzenli reyonlarıyla, kuru yemişleriyle, dağıtıcı sebze ve meyveleriyle Rıfat

0: Seymen'e giden yol üzerinde.
1: Orkestra harikasınız, orkestra.
0: Sevgili dostlarım, MK Rentekar İlker. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Harika bakımlı araçlar, harika fiyatlar. Yepyeni bir filo. Sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. mk-rentekar.com. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da mk.rentekar olarak bulun. Seymen Filakas'ta MK Rentekar. MK Rentekar. Keçi değilim gene, pazartesi oldu hiç çalışmak istemiyorum demiş Yasin. Sanki ben çok iyiyim, sanki ben çok çok çalışmak istiyorum. Ya? Hepsi de bela. Sanki ben çok çalışmak istiyorum. Çok güzel bir yer dostum. Sıcakları basmadan orada bir organizasyon yapalım. Değirmendere köyünün az üstünde çay boyu demiş İlhan. Aa, sıcaklar bassa da zaten ama İlhan sıcak olsun diye dua eder olduk. Bak havalar soğuk. Akşam yine kaloriferler çalışmış. Sabahına yine kaloriferler çalıştı. Burada dışarı 14 derece. Gece 12'ye kadar düştü sıcaklık.

Ay, iyice ellerle beraber hazır mı ellerinizi? Haydi bakayım. Ellerle beraber olsun, ellerle beraber olsun. Mekke tenik olsun, Mekke tenik. Sabah saatlerinde sıcacık hürp hürp hürpletebileceğiniz çorbalar saat 11'den sonra ev yemekleriyle. McCatering. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlidlerinizde 800 menü ve üzerinde alırsanız eğer McCatering'den. McCatering ne yapıyor? Özel fiyatlar yapıyor, şok fiyatlar yapıyor. Üstelik yemekler sıcacık geliyor. Hiç soğumadan servis ediyorsunuz sevgili dostlarım. McCatering bu sabah bir çavuş ekibi. Gülcün içinde yaşayanlara, yemek yapamayanlara, yaşlı olanlara günlük sıcacık yemek menü servisi de yapıyor McCatering. McCatering.

0: Akromix Çaymak Köyü'nün merkezinde sevgili dostlarım. Erol Agromix. İnşaat malzeme deyince bahçesinde çal, çakıl, tuğla, çimento, mimento. Plaka, güler, fayanslar, ne isterseniz var. Çok güzel duvar panelleri var. Akustik paneller, tahta paneller, Vitex markaj ve dış cephe boyaları, her türlü inşaat malzemesi. 1500 metrekare kapalı alanda da 7500 çeşit ürün hizmet veriyor. McCatering. Ama McCatering demişim, Agromix. Ne diyeyim ben, ne diyeyim? Bütün tembeller buraya toplanmış. Sanki bizler gene Guduris çalışalım diye demiş Levlevci Hüseyin Aga. O zaman sen de tembelsin. Susun üstünde pazartesi sendromu var. Ay, atamıyorum üstünden. Ella fame. Ve sevgili dostlarım, Ümit'in seraları. Ümit'in seraları nerelerde, nerede? Hanfır Ambar Köyü'nde. Dün, bu sene dedi çok çok iyi, geçen seneye nazaranda daha iyiyiz dedi. Bizler de Ümit'ten aldığımız ilk acı biberleri yedik. Annem dedi ki, kız hanım dedi, vallahi dün çorbaya doğradım da yedim. Acayip güzel bir acı biber sevgili dostlarım. Harika bir şey. Yeğenim de 7 lira hakkını ver demişler. Bir çorba yapmış, böyle işkembe çorbası gibi. Değişik bir çorba yapmış. Ümit'in fidelerini deneyin. Acı biber sevenler, acayip acı biberleri var, acayip. Aşılı ve aşısız fideler, domates, biber, patlıcan. Mevsimine göre her türlü fide toptan ve perakende satışlar. Fanfarı da Ambar Köy'de. Ella. Gürkan abi günaydın efendim demiş. Rasim aldın mı şarkıları, türküleri oynamalardı. Kimseye vermeyiz sakın. Sakın düşman radyocuna satmayasın onları. Ona göre. Ben siz o korifinin köfteleri nasıl boğazınızdan geçti demiş Hasan. Vallahi 10 tane yemişimdir. Sensiz daha rahat geçiyor boğazımızdan. Kankandan kapmayasın hastalığı demiş Yasin.
1: Hadi bakalım, bunu hep birlikte söylüyoruz. Oğlan oğlan kalk gidelim.
0: Görüşmedim ki kankamla, hastalık kapayım. Günaydın abim, hayırlı sabahlar, güzel bir hafta olsun. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. İlyas'ım günaydın. Ne güzel olan boynuma dolu.

0: oyun havalarını bana da göndersene abi demiş İlyas. İlyas'ım gönderirim sana da oyun havalarını. Sana da gönderirim ama şimdi çok tutuşayım, çok fenayım. Daha sonra hatırlat bana. Rasim aldım demiş Yasu.
1: Arabaya sen bir bayit ona ben.
0: Anasını sen al. Cumartesi konuştum, üşütmüşüm dedi. Yarın Gürkan gelecek, alacak beni demişti diyor Yasin.

Yeni yolda 8 numarada İllaki dekoru temizleme. Borusu tıkanan sıcılar demiyorum. Borunuz tıkanmasın inşallah diyeceğim de borucular ne iş yapacak? Recep ne iş yapacak? Borusu tıkananlar, borusunu açtırmak isteyenler. Benim her türlü su gidenleri, borular, tuvaletler ve lavabolar silikon çeşitlerini de bulabiliyorsunuz. Nerede? Konsos'un arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerden de Papa'nda 3'te borusu tıkananlar da telefon ediyorlar. Telefonu benden de isteyebilirsiniz. Recep geliyor borularınızı açıyor. Lan borularını Recep açıyor. Günaydın, iyi hafta olmasını diliyorum demiş Leyla, günaydın. Badex kızlarına günaydınlar. Koşu kapak kızlarına günaydınlar. Ali Molla dostuma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Limolla molla, limolla molla, limolla molla, limolla.

Manyar uyandı mı? Manyar uyandı mı? Disiplin kazdırman çektirmeye başladı mı? Ayarda şimdi tam mevsimi. 150 tane masa, 2000 tane sandalye kiralık. Kamyonla istediğiniz yere getirsin kamyonuyla. Çok kaliteli iç ve dış cephe boyaları var. Her türlü inşaat malzemesi var. Arpa, mısır, buğday taneler var sevgili dostlarım. Ayar, büyük mü senin köy?

Siz zannetmem Mona Lisa gelinliğin yanında. Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Süsleme alanında abi ben de varım. Ben de uygun fiyatlarla çalışıyorum. İddialı fiyatlarla çok güzel süslemeler yapıyorum. Gelin gelsinler gelsinler beni de görsünler diyenler. Gidin S-Design'a, Esma ile konuşun Tuzcuköy girişine. Ve aynı zamanda Mona Lisa gelinlikte orada. Mona Lisa gelinlikte 30 yıllık tecrübeyle 2026-2027 model gelinlikler. Nasıl gelinlik isterseniz, ekstrem modeller bile ne isterseniz var Mona Lisa'da. Fark yaratıyor Mona Lisa gelinlik alanında. Sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Ondan sonra saat 6'da açılıyor. 9'a kadar açık. Ve Mona Lisa her gün açık. Cumartesi de açık. Pazar da açık. Pazartesi de açık. Hep açık. Günaydın. Değerli kardeş, yine çok enerjiksin. Hadi bakayım, tam gaz demiş Enver abim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi günaydın bakalım. Enver Eşref abi, dayı amca. Emre nerede? Emre nerede? Emre'yi bekliyorum.

Şahin'de üretilen Strychnotic esigepsis. Kavanoz, İskeçe. Kavala İskeçe, Koryantik Ezgepsiz, Trakyotik Ez demişim, Koryantik Ezgepsiz. Kavala İskeçe, Gümücüne, Rodopil, Evrosil'inde, bakkal ve marketlerde Koryantik Ezgepsiz, Böreklik Yufka, Böreklik Yufka, deneyin. Bunlar Şahin'de üretiliyor, bunlar 2015 yılından beri üretiyor bu yufkalar. Koryantik Ez'ine yepsiz. Apoğdu, Koryopoğdu, Şahin'ine. Fadi dinliyorsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın üzerime gelme, hala diyetteyim bak demiş. İsmail. Vay vay vay vay vay vay vay. İster ince ne galiba hava. Orada hep yaşlılar var, baksana amcalar oturmuş, teyzeler oturmuş, neler oturmuş, ak ak saçları var. Benim gözüm ilk onlara gitti. Hiç genç insan yok mu orada, hep senin gibi yaşlı mı? Ha? Bütün yaşlılar sabah sabah uyanmış kahvaltıya erken de.

yaz geliyor, süslemecileri söyledik, gelinlikçileri söyledik. Peki düğününüzü nerede yapacaksınız? Tabii ki, tabii ki Dendraki'de. Çünkü Dendraki harika fiyatlarla, harika bir ortamda, hiç sıcaklamadan, serin serin yaz düğünleri için biçilmiş kaftan. Biçilmiş kaftan gerçekten. Şapçının tepe noktasında, çam ağaçlarının arasında. Muhteşem düğünler için Dendraki seçin. Düğününüzü yaptıracaksanız Dendraki'ye uğramadan karar vermeyin sevgili dostlar.

Sinopi Pastanesi İskeçi'de. Uyandı mı Sinopi? Ömer'e günaydınlar, Aysel'e günaydınlar. Tetatis Oktombrio'da Balkan'a çıkan yolda Sinopi. Sinopi'nin profiterolleri, çıtır çıtır tulumbaları, harika muhteşem ikramlıkları karyokalarıyla kendi küçük ama fark yaratan bir pastane Sinopi Pastanesi sevgili dostlarım. Nerede? Tetatis Oktombrio'da Balkan'a çıkarken Çingeli diye kasap var. O kasap geçince biraz daha ileride sağ tarafta köşede Sinopi.

0: Güvenle koruyar için bizi arayın. 6 97 318 37 97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinapse Mertçi.
1: 97. Telefon numarası sonra aklımda kaldı. 97. Sinapse Mertçi. Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru yerdesiniz sevgili dostlarım. Kökten inşaatlar alıyorlar. Temelden çatıya, yapıyla ilgili her şey, A'dan Z'ye her şey. 6 97 318 37 97 97. Sinap Semerci. Telefon isteyen benden alabilir. İnşaat mı? İnşaat şakaya gelmez. Temel mi kazılacak? Yapı mı dökülecek? A'dan Z'ye her şey. Temelden çatı yükseltmesine. Sinap Semerci. Sinap ve Semerci İnşaat sevgili dostlar. Seval Hanım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Junior'uma günaydınlar, Ahmet kardeşime günaydınlar, Tozcuk'a günaydınlar. Gallimero. Faik Tuzladi Puyner'e. Puyner'e nasıl bilmeden İbrahim Stompayik Tuzlacı'na. Puyner. İndim dereye taş bulamadım re. İndim dereye taş bulamadım. Hanım çektirmiyor o tarafı. Arkam dönük şu an 21 derece. Saat 8.46 yavru süper demiş. Çek bakayım çaktırmadan hanıma. Gençlerin olduğu tarafı yavaş da saat 8'de gençler kalkıp kahvaltıya inmesin. Ancak sizin gibi yaşlılar sabah sabah kalkıp kahvaltıya iniyor. Ben genç olduğum için all inclusive otellere gitmiyorum çünkü kahvaltı hep kaçırıyorum. Hep uyuyoruz ki hakikaten ama. Hep kahvaltı saat 10'a kadar. Gerçi geç kahvaltı da var böyle bazılarında çoğunda ama. Hep kahvaltıyı kaçırıyoruz hep. Kimden ötürü? Paşalı'dan ötürü kaçırdık. Hep Paşalı hep uyanmazdı gitmezdi. Uyandıramazdık o kahvaltıya gitmeye. Paşalı.

yulaf yapası yiyorum. Şimdi yulaf yapasını beni yiyor. Benim yulaf yapasını yiyorum. Orası meçhul. Kusacağım şimdi. Sabah sabah. Eh ya Rabbim Allah'ım. Nereye katlanıyoruz? Güzel olmak, yakışıklı olmak, fit olmak için nereye katlanıyoruz? ...97... Günaydın Emre. 97. Günaydın Emre.

Abicim al Fafut İsmail'in bir helvası var. Deneyin. Antep fıstıklısını deneyin. Ben onu çok sevdim. Çok severim zaten. Sadis de var, kakaolusu da var. Metin markası Kastamonu helvası. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor. Pekmez %100 üzüm pekmezi. Tayinlerini de deneyin. Al Fafut İsmail. Bütün bakkal ve marketlere, pastanelere dağıtımını yapıyor. Bu ürünleri Şükriye marketlerde de bulabilirsiniz.

0: sen numarayı çok sessiz söylüyorsun. Bana bir kere daha söyle duyayım demiş Emre. 6.97 318 37 97 97 97
1: indim dereye daş bulamadım.
0: Duyabildin mi?
1: Daş bulamadım. Kendime göre eş bulamadım.
0: Faik nasılsın canım, nasılsın güzelim, nasılsın yavrum?
1: Eş

dayı var. Tam İvoluk şarkı. Tam mafya şarkısı. Karı evde kul köle. O getirecek adamları. Karı pişirecek adamlar yiyecek. Karı pişirecek adamlar yiyecek. Adamlar gittikten sonra karıyı dövecek. Niye o balıkları öyle pişirdi? Niye az pişirdi? Niye çok pişirdi? Niye öyle oldu? Niye böyle oldu diye. Tam mafya şarkısı vallahi billahi. Tam mafya şarkısı. Evet. Devam edelim biz. İmamoğlu Elektrik. Gökmen'in yanında Yassıköy'de. Bugün kapalı Gökmen. Kalan günler her gün açık pazartesi dışında. Gökmen Vistonida Balık Tavernası'nın yanında İmamoğlu Elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, ısı pompaları, güneş enerjisi, termosifonları, ilyakolar İmamoğlu Elektrik farkıyla size sunuyor. Onlar yılların esnafı. Herkesin bildiği, tanıdığı, güvendiği esnaf. Bu çok önemli. İnsanlara güven vermek önemlidir sevgili dostlarım. Boşun sahibi ne demiş? İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim demiş. Ben de öyleyim. Bana para gelsin de nereden gelirse gelsin hiç düşünmem. 97 düştün kafana demiş Gökhan Karaylı. Sağır yaptım düzdü burada demiş. Eldar'a iyice neyim demiş Mahit Tuzlacı. İyice ne olacaksın tabii ki. Hiç durmadan çalışıyorsun her gün. Dur bakayım ne oluyor. Bakayım Instagram'a bakayım ses çıkarmayın.

Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Yanıyam, yanıyam, yanıyam. Sabahleyin ateşler bastı beni. Ateşlere gidesin Ray mı? Atalım mı vay vay? Senin için 15 sene yatalım mı vay vay? Dur bakayım yulaf lafatı sanki ben beygirim. Dur bakayım bitirmeye çalışayım şimdi. Ya kusacağım ya bitireceğim böyle yulafın lafasını.

Çok güzeldi, kendini kandır Gürkan. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Yok böyle bir şey, bir lafa. Çoğuma sabunun ismini değiştirin. Sevgili diyetisyen dedim. Yulaf lafası demeyin başkan. Seksi bir isim koyun buna. Düşürken yemek yandı ocakta. Orada kız balkonda sallanır. Şeker yemiş dudağı. Dün bizim araba kullanan yeğen var ya Senem ha. Çok güzel yemekler yapmaya başladı. İnşallah arabada kullanmaya başlayacak. Bir çorba yapmış, işkembe çorbası kokusu, sarımsak sokusu kokusu geliyor. Bu ne çorbası, işkembe çorbası mı dedim. Ne işkembesi be dayı dedi. Ben öyle şeyler yirmiyim dedi. Bunu dedi patatesten yaptım dedi. İçine havuç mavuç koymuş, sarımsak koymuş. Aman ne güzel olmuş. Üç tas yedim, üç tas. Hem vallahi hem billahi. Hem vallahi hem billahi. Canlı yayında bir kusmadın kalmıştı. Onu da yap da rahatla demiş Mike. Bir taş attım pencereye tık dedi. Tık. Anası çıktı kızım evde yoktur dedi. Yoktur. Günaydın, iyi günler. İyi yayınlar demiş Yılmaz Kasım abi. Bulgaristan'a günaydınlar Kılıcı Ali, günaydınlar. Naylali Osman. Kısadaki şarkı Evros bağlarında çalışanlara gelsin. Kolay gelsin demişler de kolay gelsin. Kolay gelsin.

Erci ve Daikin. Özellikle Daikin. Sizi üzmeyen markalar Erci ve Daikin sevgili dostlarım. Erci ve Daikin, Gümüşcine Anabayi, Makine Mühendisi Ahmet Mustafa, Alasno Termosi, Termosifon Eksik Olma programları, devlet destekli programlar, evi işlendirirse yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, yılların tecrübesiyle Erci ve Daikin. Gümüşcine Anabayi. Yatalım mı vay vay senin için 15 sene. Haydi oynayalım. Haydi saat daha 9 yok, oynayalım bakalım, oynayalım azıcık. Haydi Pame. Imagine diyelim. Imagine Nuran Hasan. Batı Trakya'da efendim hem İskeçre hem Gümüşcine'de iki tane mağazası olan tek süslemeci Imagine. Tatlı Telaş olarak Instagram'da bulun. Tatlı Telaş 0807. İki mağazası var. Kanarya 30'da, Oson 18-16'da. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa her cep uygun fiyatlarla paketlerle size resmi vermeye devam ediyor. Buran Hasan Imagine. Füsun Hanım günaydın. Cemal'e de günaydın. Neredesiniz bu sabah? Günaydınlar.

dedik. Stone Afro geldi. Cuma gününden itibaren hizmetinizde kızlanlar. Gümüşhane'deki arabalarınızı arabaların içine ve dışına uygun fiyata Stone Afro'da yıkadın. Stone Afro gelsin. Evinizden alsın, işinizden alsın, arabayı yıkasın, temizlesin, ayağınıza kadar getirsinler sevgili dostlarım. Vedat ve Özcan Stone Afro Sarıca yolunda, tren yolunu geçince, tren istasyonundan sonra tren yolunu geçince Sarıca yolunda, biraz daha ileride solda mezarlık var, mezarda geçince hemen göreceksiniz zaten Stone Afro. Kalimera Stone Afro. Kalimera Kaliyev Zomada bro. Tanji Korma bro, Tanji Korma bro.

0: koydum.
1: Enis'im günaydınlar. Enis Veli kardeşime günaydınlar. Günaydınlar. Enver Abdurrahman abi. Günaydın abi, günaydın abi. Güzel gün olsun, güzel bir hafta olsun. Günaydınlar olsun. Günaydın, iyi haftalar, bol bereketli günler demiş Nergis Deli. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimero. Bro. Bu pembe gömlekler ne böyle be? Tanju koruma. Pembe gömlek. Pembe mendil.
2: Asla da organa vardı. Basma organa vardı. Asla da organa vardı.
1: Vay vay vay vay vay vay.

Bulgaristan'dan kalkıp Ümit Sena'ya gittik. Domates pideydi, çok pahalı. 1,5 euro. Restoran olarak aşılı fide diyorsunuz ama 3 tane domates pidesi kalmıştı. Onu da biz aldık demiş Sabri. Domates pideleri 80 lepta. 1,5 euro olan aşılı olanlar. 1,80 galiba. Son 3 tane kalmıştı. Onları da biz aldık diyor. Evet, olduğu gibi aktarıyorum mesajı. Ümit'in seralarında dinleyenler varsa, varsa cevap versinler. Biz 80 lepteyi aldık, 1,60 aldık şeyini, aşılı olanını. Ölmez. Şimdi fideler büyümüştür, büyümenin neden öyledir cevabını versinler. Yani Bulgaristan'dan duymuş adamlar kalkmış gitmişler Ümit'in seralarında. Ha, kalmamıştır o başka, orasını bilemem ama. Siz de niye bu kadar geç geldiniz, geç davrandınız?

Gürkan'ım nasılsın? Rüyanda seni gördüm, şarkı çağrıydın. Anlamı ne demiş Entel Maganda? Gelmişine, geçmişine sayıyormuş. Yorum yapmak istemeyeyim bu konuda. Çok özlemiş sizi Faik'le demiş Tanju Kormu. O oğlan dostu Coşkun. Sen dedin mi ona Gürkan seni hiç özlememiş diye?

Rüyada şarkı söylemek, rüyada şarkı söylemek rüya sahibinin hile ve yalanla uğraşmak zorunda kalacağını delalet eder. Dünyada başkasının şarkı söylediğini görmek rüyada. Rüyada Gürkan Nesli onun şarkı söylediğini görmek. Başka birinin Gürkan Nesnoğlu'nun şarkı söylediğini görmek genel olarak kişinin kısa zaman içerisinde bulunduğu yeri değiştirerek farklı bir yerde yaşayacağına dair tabir edilmektedir. Anladın mı? Yani buraları terk edeceksin, giderdin, gideceksin buralardan Entelmagan'da. Artık çalışmaya mı gidersin, öteki dünyaya mı gidersin orasını da bilemeyeceğim. O kadar detay bilmiyorum ama gideceksin kesin. Bir yerlere gideceksin. Gidicisin yani. Kalıcı değilsin, gidicisin. Rüyaya göre, rüya tabirine göre. Ne bileyim ben senin. Onlar da seni çok özlemiş mi dedin? Nana kaşmıyor. Söyle derdini. Ne bileyim ben senin cama geldi. Hani beni özlemiş anlarım, beni sevecek biriyim. Senin neyini özlemiş? Orasını anlamış dilim demiş Mahir Tuzlacı. Buna da yorum yapmayacağım. Günaydın. Günaydın ve gençler demiş Mehmet Okardeş. Nasılsın Mehmet'im, nasılsın? Günaydın abi demiş Şakir Mehmet. Günaydın Agro Servis. Günaydın vay haline vay. Agro Servis iş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumları, markuçuları. Özel makineyle yapılıyor. Cisimleri hidrolik bukalarının tamir ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Motor yağları var. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti de veriyor bu kuzanlar. Daha ne yapsınlar? Facebook'ta Rayfeyiz.

Kanimeronimen abicim, kolay gelsin işine. Geçen akşamda çok güzel söylemişsin. Nazara gelmeyesin, maşallah maşallah sana. İlk defa kendim tam kendi sesinle söylemişsin. Radyodaki ses tonuyla aynı. Çok detene olmamış, bravo. Diğer toplantılarda farklı oluyor. Bu hesaba bak, şarkı söylemen demiş. Nurgül. Şimdi niye diğer toplantılarda farklı oluyor biliyor musun? Çünkü orada ses sistemini hoparlörlere veriyorlar. Oradaki akustikten kaynaklanıyor. Oradaki makinelerin kalitesinden, sesin kalitesinden, her şeyden kaynaklanıyor. Burada ham sesten söyledim. Ham sesle. Birazdan vereyim onu yayına da dinleyin bari. Sevemedim kara gözlüğümü söyledim. Çok şarkılar söyledim canım. Neler neler sen beni öldürünce unutamazsınlar. Türküler mürküler. Hatta bir tanesini buraya not ettim. Bak şimdi çok sevecek onu. Bizim Emre'nin dayısı var ya, amcası. Hacer obası. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı faik gibi dengin mi sandın? Ay da geçti göremedim yar seni. Tıkır tıkır merdivenden inişin. Çığıştırıyor altından gümüşün. Falan filan Hacer obası.

dahaki sefere Tarkan'ın ses sistemi kuralım taverneye demiş Vay. Neyim eksik Tarkan'dan? Ha? Neyim eksik? Tarkan'ın boy 1.65. Benimki 1.78. Ha? Neyim eksik? Ela yufkades. Trakya yufka lütfen feyiz. Şekerim şeker gibi yufka. Trakya yufka. Muhteşem yufkalar. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka lütfen feyizi tavsiye ediyorum. Bu yufkaları deneyin. Rakatakarakatakarakatakarakatakarakatakarakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakat
Kalimera. Teşekkür ederiz Enis'e davetimize iştirak ettiği için. Enis'i sevdiğimden değil, ona darbuka çaldırmak için çağırdım onu. Ama sen ne güzel darbuka çalarmışsın. Şaşırdım bebeğim, şaşırdım. Vallahi şaşırdım, yemin ederim. Hep böyle devam et. O ses sistemleri senin sesini bozuyor diyor Nurgül. Ben de seviyorum Hacı Rebası'nı. Hadi dinlet kulaklarımızın pası silinsin demişti. Bakayım her şeyin sırası var. Ne oldu ya Bakürdal? Ha getire. Bir 78'miş başak diyor Mike Tuzacı. Bak. B'nin T'nin yerini değiştirin, anladınız siz. Bak bana nasıl hakaret ediyor Latif. Bak. Bu deli ihtiyar. İhtiyar, deli ihtiyar. Günaydın Latif.

Video doldurmadın mı Enis Şerif'i? Nasıl darbuka çan çalıyı demiş. Video çekmedin mi demiş Emre Semenci. Demedim çünkü ona çok kızdım ama belli etmedim orada insanların içinde. Bir şarkı söylerken o şarkıyı bana uyarladı. Bilmem neden bilmem ne gibi dedi. Fındık gibi dedi bilmem neden dedi. Kızlar da baktı kaldı ne oluyor dediler. Nereden geliyor bunların bu samimiyeti dediler. Nereden biliyor bunun fındık gibi olduğunu dediler. Manyak Enis. Nasıl olsa işin bitişini istediğini söyleyebilirim. Manyak seni. Manyamış. Gel kızım Instagram'a gel. Instagram'a gel Gürkan'ı ver. Gürkan'ı ver. Bas Gürkan profiline bas. Gürkan nesin oğlu? Nereden basıyor? Ben kendi profilimi nereden görüyorum ben? Profil. Ver Gürkan'ı ver. Gürkan'ın sesini canlı yayına ver.

Sonra bu lette şey geldi yanıma. Ha, dur anlatacağım onu da sonra. Karıştırmayın kafamı. Sahi nereden bileyeniz Şerif senin ki? Vallahi ne istersen söyle çok eğlendik. Gerisi hikaye demiş Eniş Serif. 10 tane köfte yemişimdir. Vallahi billahi. Eniş de o kadar yemiştir ama köfteler her zaman güzeldi. Geçen akşam sanki bir daha güzeldi. Ben mi açtım, ben mi köfteye susamışım? Vallahi kandıramadım kendileri yemelere. Diyetisyen hepsini aklımdan sildim. Yemelere doyamadım. Köfteyi böyle çatalla kesmeye kalkıyoruz. Su fışkırıyordu köftenin içinden. Köftenin içinden böyle şey fışkırıyordu. Böyle lezzet fışkırıyordu. Vallahi billahi. Acayip köfteler. Acayip. Korifinin köfteleri yemelere doyamadım. Tufan'da bizi taşımalara doyamadım. Tarkan'la ikinizi yan yana koyduğumda gülesim geldi demiş Gürdan Salih. Kaç kişi orada mı koyacağız hep pezevenk seni ya. Günaydın oğlum güzel haftalar dedim sana günaydın demiş Neriman ablam. Latif sabah işe geldi hala dua okuyordu demiş Fahit Tuzacı. Dün Latif ile bu ihtiyar bir yere gitmiş de hendeklere az kalsın hendeklere gireceklermiş. İsmimi söylemeyin ama ben de bu...

için biraz uzuncana bir şarkı koyacağım. Benim garaj kapısı gene bozuldu. Oğuz sağ olsun. Hemen söylerken daha geldi. Cumartesi Ümit baktı. Sabah sabah saat 8'de çeyrek kala Oğuzlar geldi. Kapıyı bitirmişler. Şimdi ben onları gidip hemen onları görüp geliyorum. Uzun bir şarkı koy. Şimdi bakalım zahmetlerini ödeyeyim. Geliyorum, tamam mı? Benim garaj kapısı.

Bak Tarkan'ın sırtına binmişim, eşek olmuş. Yaşa be Elizbe. Yaşa be. Yaşa yaşa yaşayın be, yaşayın be, yaşayın be, yaşayın.

Kendim. Ölürüm de vermeme. Tıkır tıkır olmuş kapı, tıkır tıkır olmuş. Tıkır tıkır. Hayatım. Enis. Enis Veli Enis. Bu fotoğraf çok harika olmuş, çok beğendim bunu. Bunu günaydın mesajı yapalım mı? Tarkan bana minisi yapmasın. Tarkan beni minisi yapmasın, bunu günaydın mesajı yaparsak. A1 güz olmuş geceniz. Saz kim çalıyordu? Güzel çalmış. Darbe güzel, sesler güzel, süper olmuş diyor. Sazı Hasan çalıyordu. Hasan müzik öğretmenliğinde okuyor. Enver Eşref. Metin Dersen konservatuvar mezunu. Sazlı çalgılarda number number. İkinci darbukayı Enes çalıyordu. Enes'in bu kadar güzel darbuka çalacağını düşünmüyordum. Çok da güzel saz çalıyor ama güzel çalmadığını iddia ediyor. Bence güzel çalıyor sazı da. Tabii Hasan kadar değil tabii ki. Hasan usta yani.

0: nerede yaptınız bu Glendiyaları? Bak file demiş İlkan, Korifi'de. Korifi'de ama kimseyi davet etmedik çünkü... Yani biliyorsun izin almak gerekiyor. Masada oturduğumuz yerden Hasan'la Metin geldi. Çaldık söyledik. Bizim de benim de teyzemin oğlu gelmişti. Öyle kendi aramızda böyle bir tıngırdatalım dedik.
1: Yar yar aman, yan yüreğim.
0: Güzel tıngırdattık, güzel tıngırdattık.
1: Kışmamız ya Osman abi.
0: Günaydın Osman abi, günaydın Osman abi, günaydın Osman abi, günaydın Osman abi, günaydın Osman abi. Yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Haydi bakalım sevgili dostlarım. Erhan ve Erap İmamoğlu. Batı Akya'daki ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu uzun yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar. Kalfa yolunda. Bir ikinci kilometrede Erhan Erak İmamoğlu. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Agora Plus'larda yine indirimler var. Bayramlık indirimler başka olacak zannediyorum. Bakayım yeni indirimler gelmiş mi, ne zamana kadar idi indirimleri. Onlara bir bakayım, durun bakayım, durun. Acele etmeyin değil mi? 17 Mayıs'a kadar, bugün Mayıs'ın kaçı? Bugün 18'de iptal şey olmuş. Geçmiş o indirimler, yeni indirimleri ona Fikret abi gönderecektir. Agora Plus, bayramda da özel fiyatlarla, özel indirimlerle her zaman yanınızda. Agora Plus, Yarım Çınar'ın karşısında köşede, konsolosluğun arka sokağında. Gümüşhane'den İskeç'e giderken konsolosluğun sokağını geçince diğer sokakta, Gezi Komutanlığı'na çıkan sokaktadır. Elif'im günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Benim diyetisyenime, sizin de diyetisyeniniz olsun Elif. Recep Apofraksi. Nasılsın Recep? Nasılsın?

0: Peri çiçekçilik. Yelkencilerde. Günaydın Perihan. Günaydın. Hasan'ın sesi de çok güzel. Gürkan maşallah çok başarılı genç. Allah yolunu açık etsin demiş Periköz. Aynen öyle. Böyle başarılı okul mezunu. Bu işi not adalıyla yapan gençlerimiz. Yolları açık olsun. Tüm gençlerimizin yolu açık olsun. İyiyim demiş Recep. Sen nasıl demiş. Üstümde pazartesi sendromu var.
1: Gözlerimin karesi kırmızı narum.
0: Duba buba. Gördün mü? Tarkan nasıl üstüne bindim Fahim?
1: Aramıza girdi de göz göre göre yazık Eyyub'a.
0: Günaydın Gürkan, iyi yayınlar. Kervan ailesine, tüm çalışanlara kolay gelsin demiş Hayrettin Latif. Kervan'a günaydınlar. Kurcalı'ya günaydınlar. O bölgenin en eski, en köklü ve en lezzetli. Necisi diyelim, lahmacuncusu desem lahmacun var, kebapçı bu kebap var. Kelle dana kafası var. Pizzalar var. Bir fırında bir tavuk yapıyor, her şey var. Kervan'a günaydınlar, Kervan ailesine günaydınlar. Şimdi Kervan'ın ayrı yeri de var. Arka tarafta çok güzel. Oturuyorsunuz, yiyorsunuz efendim. Senin kuru kahveci reklam ediler Gürkan'ım. Instagram.com kime diye reklam benim kuru kahveciyi. Deme öyle bak Gürkan'ım, seni bırakmam ben. Kim sana saçma haberler getirecek? O zaman bu arada yeni bir haber de vereyim. Gümüşlü'ne yeni bir sürücü kursu açılacakmış. Sponsor oldu mu sana diyor Antenne Magan'da. Bizim sponsorluk şeylerimiz dolu. Bir tane değil, çok tane sürücü kursu açılıyor. Mesaj için teşekkürler. Bulgaristan'da her yerde domates fideleri 30 lepta demiş Sabri. Sabri abi mi Sabri mi bilmiyorum. Ama orası Bulgaristan. Bir de tohumdan tohumadan fark var. Bak biz acı biber diye alıyorsun, tatlı çıkıyor biberler. Biz acı biber yaptık. İlk biberleri annem dün koparmış. Çünkü seranın altına ektik biz. Gerçekten harika, gerçekten muhteşem biberler. Ha bakalım Bulgaristan demişken bir de küçük çalalım. Ama nasıl acı. Yeni haftada herkese bol kazançlar deriz demiş. Hayrettin Latif Kervan, aynen öyle. İşini yapan, işini güzel yapan, yürekten yapan, herkese selam olsun, başarılar diliyoruz. Fay kaçınıyorsun. Günaydın, iyi yayınlar, güzel bir hafta olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar. 100 numara radyocumuz Gürkan kardeşimiz demiş Ayşe Mertoğlu ablam. Gördün, Fay'dan sövüyorlar beni. 100 numara, 10 numara da değil, 100 numara. Kastomesterya pernore fille. Enis kırdı fıçıları şak şak. Enis vurdu darbukaya tak tak. Enis vurdu darbukaya tak. Oh, Enis kırdı fıçıları şak şak. Tak tak. Enis kırdı fıçıları, ben sevgili dostlarım, ne diyoruz? Enis Şerif'e çok teşekkür ettik diyoruz. Ediyoruz. Motosiklet ehliyetinden araba ehliyetine kadar, pullman ehliyetine kadar her türlü ehliyetin için Enis Şerif'i seçin. Enis Şerif. Enis Şerif, Piroz Bankası'ndan yönün. İlerleyin. 27 metrelerde sağ tarafta, sağ kolunuzdandır. Yolun üzerindedir Enis Şerif. Kuru kahveci sarın bitişiğindedir.

0: Ateş aldık, ateş aldık, ateş aldık.
1: Hayır maşallah.
0: Maşallah, maşallah, maşallah. Efendim, HBC Ramazan Kadri. Çok güzel çiçeğin getirecek Ramazan. Getirdin mi Ramazan? Çiçeğin getirmeden kurtulamazsın benimle Ramazan. Dur bakayım kameradan getirmişim mi Ramazan? HBC Ramazan Kadri, benim dilime düşmeyin. Çiçeğin getiresin bugün Ramazan. Bak açılışa yarın öbür gün dükkan açılıyor Ramazan. Kriopolio kuru geliyoruz keçeye. Kriopolio kuru. 2010'da estimated 2010. İlkan, sen de çarşambaya yetiştiresin tişörtleri, çarşamba açılış var İlkan. Güzel kendime yapasın onlara, güzel kendime yapasın. Niye aldım telefonu elime, ben nereye bakacaktım, o kameraya bakacaktım, bakayım dur. Dur bakayım dükkana getirmişsiniz mi şey... Kukufinika'yı, Kukufinika mı? Ne koyduk oraya?

Vay getirmemiş dur. Bu kamera kaydıymış pardon. Canlı yayına geçelim. Canlı yayına nereden geçiyorsun? Buradan geçiyorsun. Ha bu dış kamera pardon. Bu iç kamera. Vay vay vay vay vay vay vay. Aa çamcı getirmemişsin Ramazan. Çabuk çamcı getir Ramazan. Çamcıksız açılış olmaz Ramazan. Çarşambaya kadar yetiştiririz de ona içmeyesi Ramazan kadri. Klimalar. Diyeceksiniz ki klima Ramazan'la Aşçın Çamcı'nın ilgisi var. Ramazan'ın babası bizim Ekdatyan'ın kıyısında seraları var. O seralarda çamcık mamcık zittin bitin efendim ne isterseniz her şeyi bulabiliyorsunuz. En uygun fiyatlar her türlü çiçekler. Ondan iki sera sağdaki de soldakine gireceksiniz. Soldakine gireceksiniz. Ramazan'ın babası Ramazan da mecburen gidip yardım ediyor. Onlar çok sıkışık olduğu zamanlarda ne yapsın? HVS Ramazan Kadri. Psiksik klimatizmos, eksterizmos.

0: kuru kasap geliyor iskeçeyi. Sallayacak iskeçeyi. O sucuklar, o etler, o şişler, mişler, o kıran sucuklar. Kuru kasap, kuru kasap, kasap kuru.
1: Haydi Suzan.
0: Üstelik iskeçinin girişinde park yeri sorunu da yok. Bu çok önemli. Park yeri sorunu olmadan etinizi, pirzolanızı, biftenizi, kolanızı, molanızı, kömürünüzü, mömürünüzü alıp gideceğiniz. Bugün alacağım enişten file demiş İlkan. Yaşa. Sonra ne nasıl olacak, ne hangi kumaş üzerinde, ne renk olacak, onu konuşursunuz detaylarını. Beni katmayın araya.

yaşlılar çok meraklı oluyor. Bu sabah kalktım, kamera kayıtlarına baktım. Bir amca bir dayı uyuyor. Saat 5.30'da uyanmış. Dükkandan gelmiş, kapıdan içeri bakıyor. Ne yapıyor burası, ne dükkan olacak dememiş. Kreopoli'ye yazıyor, adam herhalde et alacak. Saat 5.30'da. Dün geçtim oradan. Çok telaş vardı sizin kasapta diyor Halimoğlan. Niye girmedin? Ben de sana telefon ettiğinde oraya gidiyordum. Yes. Daha erken gidecektim ama bizim akrabalar buradaydı. Bu arada Can beni sattı. Sonra Can ben o Can'a. İlk defa Can'a kızdım. Ben sabah sabah uykumu böldüm, saat 2.30-3'te yattım. Saat 10'da zar zor kalkıp elimi yüzümü yıkamadan yataktan kalktığım gibi gözlerim şişte, böyle gözlerle gittim Can'ı görme. Can bize söz verdi, akşam yemeğe gideceğiz aile yiyecek diye. Çünkü biz bir aile sayılırız. Ama Can gitti, başkasından gitti yeme. Bunu yazdım bir tarafa. Canlı yayında söylenirmeyen şey diyeceksiniz şimdi bana, söylenir. Duymadıysa mutlaka duyuran olacaktır onu. Ya ben bütün diyetimi, programı, her şeyimi bozdum. Sen de bunu yaptın ya Can. Vallahi kimseye güvenim kalmadı. Kimseciklere güvenim kalmadı. Kimseciklere. İskeçi'de mi olacak sizin kasap bu defa, nerede? Yeni tarif etsene demiş Periköse. İmam Nuri'yi biliyorsun değil mi? Köprüye doğru giderken. Sizin tarafa gelen köprü, İskeçi Köprüsü. Ha, İmam Nuri'yi geçiyorsun. İdea diye dershane var. İdea mı, ideal mi? Hemen o dershanenin yanında İmam Nuri'den sonra. Kasabın önüne de arabayı bırakabilirsiniz. Karşı tarafı da bırakabilirsiniz. Rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Görüşte yenidiniz ki eski. 2010 yılından beri kasap adam. Kasap. Oy. Oy. Çok güzel türküler çalacağım birazdan. Merak etmeyin. Merak buyurmayın. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, Alperen Şaba. Onlar Batrakya'nın en eski pompacılarından. Onlar Batrakya'da fark yaratan pompacılar sevgili dostlarım. Fark var diğer pompacılar aramızda, çünkü bizim tecrübemiz engin diyorlar. Çünkü Alper babasından öğrendi bu işi. Çünkü Alper Bey babası bu işi yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Son model tezgahlarda hızlı hizmet veriyorlar pompa deyince. Bıyıklıköy'de köy kahvesinin, köy kahvesi nereden çıktı ama Bıyıklıköy'de hizmetinizde. İmam Nuri nerede diyor Faik Tuzacı. İmam Nuri'nin nerede olduğunu herkes biliyor İskeçe'de. Hey, var mısın sen? Bu Batı Trakya'da İmam Nuri ile Gürkan Nesli, onu tanımayan var mı? Ha? Dayı dayı dayı dayı dayı dayı dayı. Bak, Oğuzların dünya kadar işi var. Demirlerin Oğuz yakalılar bilirler. Dünya kadar işleri var, geçiştiremiyorlar. Benden biraz çekindikleri için sabah sabah geldiler, kapıyı yaptılar. İstese gelmez adam. Der ki bu kapıyı kim taktıysa, böyle gacır gacır yaptıysa o onarsın derler isterse, ama sabah sabah geldiler. Bizim aklımızda çok güzel şeyler söylüyormuşsun dedi İsmail. Oğuzdan İsmail geldi sabah sabah.

Kolay ya demiş. Yol üzeri biliyorum yeni yerinde. Demek istedim sucuklar meşhur değil miydi? Onun güzel dediğini hatırlıyorum demiş Perihan. Çok güzel sucukları var. Üstelik hiç koruyucu madde yok. Hiçbir şey yok. Yani sadece et var. Öyle bazıları ciğer koyuyor, varsa koyuyor, şunu koyuyor, bunu koyuyor. %100 et. Hem de dana eti. Çoğunlukla dana eti kullanıyorlar. İnek eti bile değil. Hakikaten de çok güzel. Katkısız katıksız sucuklar yapıyor abimiz. Şimdi ben de yeni tarif yapacağım. Benim sucuklarımı da at koyacağım onlara. Gürkan'ın sucukları diye. Gidin o sucuklardan da alın. Ne ince ne kalın orta boy yapacağım onlara, iyi mi? Orta boy herkes yiyebilsin. Herkes yiyebilsin. Her bütçeye göre. Uygun fiyat koyacağız onlara. Kardeş çocuğum oluyor kendisi demiş Bayık Tuzlacığım.

Al 5 kilo sucuk gidelim Avdire'ye Tanju'ya demiş Mike. Sen bizi yemeğe götürmedin ya, söz verdin halde. Sen ne? Pusun sen. Sen ne? Pusun sen. Seni erkek pusu ya.

0: Ama nereye gitmiş? Can kimle gitmiş? Bak bak bak bak, hiç olacak şey mi bu demiş Aykut. Hüseyin'le. O Hüseyin'e gene hiç konuşmayacağım. Yapıştı mı bırakmıyor, kene gibi, kene gibi. Geçen de gittik yalvardık babanla beraber. Ay Gürkan abi, benim çok işlerim var, gelemeyeceğim ben. Frezi yapayım, bu kivilerle beleye kalayım dedi. Can bir merhaba vereyim, gideyim. Sözleştik ama. Yani yemeğe gideceğiz dedik, sözleştik. Can gidiş o gidiş. Eve geldi mi bilmiyorum. Gidiş o gidiş. Ya Aykut. Söyle, sen söyle, kim haklı? He?
1: Hadi koy gidiş salon. Hadi bakalım, ayrıca kaynatın için burada olacağım. Küçek aşayım şek. Hazır mıyız?
0: Çinko, hazır mısın? Cevriyi salacağım kardeşim. Hazır mısın?

Tabakta balılar ye bilene. Bak bak bak bak. Sakın pipli konuşmayasın demiş Aykut. De hep o Hüseyin'in işleri. Hep o Hüseyin'in işleri, ben biliyorum zaten. Hayır ama yani biz böyle böyle, benim sözüm var. Biz ailecek hemen gideceğiz falan. Benim kısmamı bırak. Müge kızdı. Müge'nin kızgınlığı nasıl geçecek onu bilemiyorum. Benimki de bırak. Hadi beni önemsemeyecek can. Müge artık, ona artık hiçbir şey, sevgilisini mevgisini şey, hiçbir şey var. Ona şimdi 25-30 gün ceza alıyor şimdi. Tavşan gider ekine, kulakları dikine. Bal mı sürdün? Çiko, sana söylemedim. Sen söylesem de gelmeyecektin zaten. Veysel'i götüreceğim şeyi, ama sen de zaten nişandaymışsın. Mert'i aradım, dedim ki sizi dedim şey yapayım dedim. Gelin dedim, hem bana parayı yapın dedim. Gümüşhane'ye götüreyim dedim geçen akşam. Mert dedi ki gelirdim ama dedi şey dedi. Nişana gideceğiz dedi. Veysel dedi çoktan gitti zaten, şimdiye kadar 7-8 tane biraları tekerlemiştir dedi. Veysel kendine geldi mi bilmiyorum. Nişanda kendine geldi mi? Veysel burada mı? Veysel burada mı?

Rodopis markasıyla San Siro fark yaratıyor. Rodopis marka her yerinize sürülebilir ve içilebilir, yinebilir gül suyu. Gül suyunu niye içeyim de içerseniz direkt olarak içmiyorsunuz. Tatlılara koyun, yüzünüze gözünüze her yerinize sürün. Rodopis bir San Siro markası. Ayrıca 80 derece muhteşem limon kolonyaları Rodopis ve süslemeciler de 5 litrelik ambalajlarda Rodopis marka kolonyayı San Siro'dan alın. San Siro. Aynen Gökhan, katılıyorum sana kardeşim.

Vay Enes, ne terbiyesiz türküler bilirmiş, ne terbiyesiz. Cevriye bir şey kalıyor yanında. Vay ne terbiyesiz türküler söyledi Enes. Geçen akşam. Hasan'la Metin'e de öğretti bir şeydi.

0: Vestel buradayım diyor. Mert dedi, o dedi, şimdiye kadar dedi. Kim kaç tane soda içti dedi bana. Geçen gün aradım onu. Ama sizin nişanınız varmış. Cumartesi akşamı. Tanan inanay tam tam tam tam. Aynur ablam günaydın. Abim nasıl, dinledi mi Cemri? Az bir şey içtik, yolda problem yaşamayalım demiş Veysel. Ay, arabayı sen mi kullanıyordun? Ben içtiğimde şey diyorum Volvo'ya, şimdi yeni yazılım geldi Volvo'ya. Hey Volvo, götür beni evime diyorum. Hangi evinizde Gürkan Bey? Yazlığınızda mı, kışlığınızda mı? Hangisini götüreyim diyor. Kefalın dedi ki evinizde mi sakin olsak evime götüreyim diyor. Ama Volvo şaşırma kendini, normal ana evime götür diyeyim. Ana ocağına, baba ocağına götür. Tamam, o kadar kilometre değil, Karaköy'e götür diyor. Hemen getiriyor beni Volvo. Hiç problem yok. Senin aracının abine selam, dinliyor demiş Aynur ablam. Abime selamlar, selamlar, selamlar, selamlar, selamlar. Perşembe günü bayağı dedikodum olmuş diyor Chico. Perşembe günü Ramazan'da mı?
1: Çıkar çekebilir yavrum.
0: Sana uğursuz diye.
1: Bırak açmamayı.
0: Ne uğursuz diye dedim. O dedim şey yapmaya gitti, alışverişe gitti dedim. Ne dedim, altın kolye küpe falan filan. Bırak onu dedi, bırak dedim, uğursuz dedi. Ramazan HVS'de Ramazan kartı dedi bunları. Trakya mobilya, teşhirlerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Kaçırmayın. Hem ana şubesinde hem Gümüşlü'ne de, konsolosun arkasındaki şubesinde Trakya mobilya. Trakya mobilya prefabrik evde de uzman. Prefabrik ev içinde, trofof villalar için, konteynerler içinde. Trakya mobilyayı seçin efendim. Trakya mobilya. Fark yaratma ya devam eden Batı Trakya'da en büyük kapalı alana sahip mobilyacı Trakya Mobilya.
1: At terlikleri, at. Çıkar.

Faros'a günaydın, Faros'a kalimera. Faros, Fener'de kuş bakışı. Kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak diye martıların sesini dinlerken yemek yiyebileceğiniz mekan. Et, balık, biftek, pirzola ne isterseniz Faros'ta, Fener'de kalimera. Faros kalimera. Kalimera sikir yerlerini. Kalimera sikir yerlerini.

0: Dört Mevsim Aile Lokantası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Şaldır şaldır şaldır şaldır akan sular, hışır hışır hışır hışır hışırdayan yapraklar. Dört mevsimde de harika mekan sevgili dostlarım. Hamdi abinin mekanı dört mevsimi şiddetle tavsiye ediyoruz. Kozluköy'de dört mevsim Tesseri Sofakes Aile Tavernası. Haydi Pamela.
1: Tek et.
0: Aç çekedi.

Kalimera Rapat'ın hafta reisi yayınlar. Reis sakin ol, sinirlenme. Sinirlerine hakim ol demiş. Vedat. Günaydın. Geliyor mu arabalar? Yıkıyor musunuz arabalarım? Stone Afro. Vedat Özcan. Stone Afro sevgili dostlarım. Köpük köpe araba yıkıyor. İçini ve dışını harika temizliyor. İnce iş yapıyorlar, güzel iş yapıyorlar. Harika iş yapıyorlar. Stone Afro Sarıca yolunda. Tren yolunu geçince Gömecine de Yunan mezarlığı var. Hristiyan mezarlığını geçince hemen sol taraftan Stone Afro. Cuma gününden beri faaliyette. Kral günaydın, kolay gelsin terapi ailesine. Dükkan bana çok yakın, her gün mangal yatacağım. Oh yarasın demiş İsmet. Yaşa İsmet, yaşa. Her gün mangal yakma, kilo alırsın. Ama sizde o şey yok, sen gidini yakıyorsun. Senin baban da incecik, annen de incecik. Sen de inceciksin. Adem abisin de Mesut Aşşaba, kolay gelsin demiş Adem Ömer. Mesut. Günaydın, hayırlı haftalar, Gürkan neşemiz bol olsun demiş Halil Osman abi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz dostlarım. Kalopera size lifto kare. Adere, aydere. Bamere, filike, filesmu. Bir şey yollayacağım sana ama kızmak yok, tamam mı abi demiş Emre Semerci. Ama... Tamam dersem kızmayacağım, inanıyor musun?

Mesut salla güveni diyor. Adem. Adem abi. Duyuyor mu ki Mesut sallasın güveni? O galiba iflas etti, kapadı galiba dükkanı o. Efendim. Ali Toraman ve ekibine çok teşekkür ederim. Ali Toraman yeni yolda. 25 numarada. Enerji istasyonu, enerji station. Ali Toraman ve ekibi. Klimalar, güneş sensörleri, uzmanları, ısı pompaları. Ev yenileme işlemleri için kendi elemanları da var. Ali Toraman'a çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Ali Toraman. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. İnşaat mühendisi olarak da hizmet veriyor Ali Toraman sevgili dostlarım. Mücevherat kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin en güzel yerinde Sarışlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında. Yan tarafına Sina Pırlanta'yı da açtılar. Harika bir mağaza pırlanta üzerine Edirne'ye gittiğinizde ya da Edirne'ye gitmenize sebep olarak mücevherat kuyumculuğu gösterebiliriz. Güvenebileceğiniz kuyumcu babadan oğula geçen hizmet. Mücevherat kuyumculuk sevgili dostlar. Don't do, don't do, don't do.

Vincent'le dedikodumu yapmışsınız duydum diyor Chico. Ha Vincent'le de yaptık ya. Çok kişilerin dedikodunu yaptığımız için hangi birinin ne olduğunu unutuyorum. Her gördüğümlerin dedikodunu yapayım. Mert'le de dedikodunu yaptık. Ya... Kimi görürsem senin dedikodunu yapıyorum. Hemen yoldan geçen bir yabancı göreyim hemen döndürüyorum. Chico öne Chico böyle diyorum. Çünkü... ya Chico. Salla sana salla sana. Yıkıyoruz reis demiş Vedat. Yaşayın. Yıkayın. Hayırlı başlangıçlarınız olsun. Hayırlı başlangıçlarınız olsun. Emre. Niye yollamadın? Bak korkuyor musun? Ha? Korkma be.

Nesin. Kız oğlanı sevmiş dünya. Gürkan Nesinoğlu'ndan Kalfa Pastanesi'ne şaba. Kalfa Pastanesi'nin lokumları lokum gibi. Güllü lokumlar, narlı lokumlar. Ben Tiny'sini çok seviyorum. Tiny lokumlar, sade lokumlar. Aman da ne güzel lokumlar, aman da ne güzel lokumlar, aman da ne güzel lokumlar. Kalfa Pastanesi fark yaratıyor sevgili dostlarım. Kalfa köyü girişinde bir aile işletmesi. Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi. Uğursuz Çiko hayırlı programlar abim demiş Ramadan. dur şimdi sana geleceğim Ramadan. Ama bu Mesut uyum mu ta? Ama kalk Mesut demiş Adem abi. Ve senin kaynanası bugün nasıl salmış dinlesin programı demiş Çiko. Çiko. Çiko. Çiko. Az çok tahmin ettin sen ne diyeceğimi. Kim kimi salmıyor, kim kimi bir yere salmıyor acaba Çiko? Değil mi Ramadan? Ramadan yeni açmışsın radyoyu, temiz sana seslendim. Kameradan baktım çiçeği götürmemişsin. Koniko Fidi. Ama Koniko Fidi demişim, Finiko koydum. Finikası götürürüm. Koko Finika mı nedir o? Onu götürmemişsin. Çarşambaya kadar götüresin. Bak çarşamba açılış var, büyük açılış var. Kurdeleyi ben keseceğim. Efendim Ramadan kartı HVS'i. Psiktikos inantropos. Kepsiktikos keluludas. HVS'i Ramadan kartı. Kosis Oktos Oktober 322'de sevgili dostlarım. Siksi klimatizmos, eksarizmos, klimaların satışını yapıyor, bakımını yapıyor, kurulumunu yapıyor. HPC Ramadan Kadri bizim dükkanın bütün buzdolaplarının işini yaptı. Psikiyoyu çok güzel taşıdılar. Kardeşim dedi abi dedi bu psikiyo dedi burada dedi çok dedi. Bu buzdolabı çok sessiz çalışıyor ya dedi dedim. Ramadan kurdu onu ondan dedim. Bizim dükkanda çok ses yapar diye dedi. Hakikaten Ramadan'ın elleri değdi, psikiyo sessiz çalışmaya başladı. Hayret bir şey. Psiktiki sağlam, psikiyam, psikiyam işte... Gaz kaçırdığında, mas kaçırdığında, herhangi bir sorunda, problemde, büyük marketlerin, büyük işlerinin, klima işleri, psiksi, klimatizmos, HVS, Ramadan Kadri.

git bak öğleden sonra orada olacak abim demiş. Ramazan yaşa, Ramazan yaşa. Ramazan'ı sevmeyeyim de kimi seveyim ben be ha? Kimi seveyim? Klimayı da bir güzel boyamış ama beyazdı dükkan uygun olarak. Böyle onu şılak kırmızı değil, şılak siyah değil, mat siyah yapmış, çok güzel yapmış. Vallahi çok güzel yapmış.

ve sevgili dostlarım. Evde hasta yatalak hastası olanlar, hasta bakanlar, maaş bağlatmak isteyenler gitsinler Devletoğlu ile konuşsunlar. Engelli olanlar Devletoğlu ile konuşsun. Yunanca bilmeyenler, Yunanca konusunda size yardımcı olsun. Dilekçe yazmak, yazması gerekenler Devletoğlu'na gitsinler. Devletoğlu, devlet baba gibi arkanızda. Devlet baba zaten arkamızda. Devletoğlu yanınızda. Devlet arkamızdan hiç ayrılmıyor maşallah. Hep arkamızda devlet. Yaşasın devlet. Devletoğlu yanınızda her ihtiyacınızı karşılıyor sevgili dostlarım. Devletoğlu Şapçı'dan sonra Gümüşlü'de, Devletoğlu Gümüşlü'den sonra şimdi Dedaş'ta hizmetinizde. Bende sorun yok diyor Çiko. Çağırdığımız bir yere gelmeyesini. Ya da gelemiyorsun. Bu neden kaynaklanıyor? Ha bu ara yemeğe hangi gün gideceğiz? Sen ben Faik abi masayı da Faik abi ödeyecekmiş diyor Ramazan. Nereden çıktı şimdi o benim? Ama Faik abinin can dayanmaz. sen Faik abi yakından tanıyorsun Ramazan. Ama hep konuşuyor, susturamıyor, hep o anlatıyor. Anlattıklarının %50'si yanlış, %50'si yalan, %99'u yalan, %1, %1 doğru sadece. Ha? Benim boş laf hiç kapacım kaldırmaz, hiç. Otururum zeytin ekmek peynir yerim. Yalnız mağarada sofraya oturmam ben. Aman aman aman. Bir de Tanju Korman'ın köylüsü var Mustafa. Vay vay vay vay vay vay. Faik gene bir derecede, Mustafa gene hiç çekilmiyor. Hiç çekilmiyor. Tabii ki köylüm, beraber çalıştık diyor Ramazan. Nerede çalıştınız Tuzlacı'dan beraber? Bir kez görüntülenen bir şey yollamış bana Emre Semerci. Dur bakayım ne yollamış, kızma demiş.

O yüzde biri de şüpheli diyor Tanju. Söylediklerinin fayın. Fabrikada çok sene önce beraber çalıştık diyor Ramazan. O zaman başkaydı, şimdi çok başka. Şimdi yaşlandıkça malakas oldu. Yaşlandıkça oldu. Anladın mı Ramazan? Faruza davet ettiniz de gelmedi mi diyor Chico. Davet etseydi gelmeyecektin gene. Ha, davet edeyim bu cumartesi. Gel. Ha gel, bugün davet ediyorum. Sen de Faik abinden öğrendin galiba dalavericiliği. Bak bu Faik herkese kakao paradigma oluyor. Bütün batrakenle alakalı bozuyor bu Faik. Faik bak bütün kızlarına yalancılığı dolancılığı öğrettiriyor bak.

0: Mehmet Ahmet dostum. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, Bor Fresh ile tanışın. İskeçe, güvecine, Evros, bütün yaka köylerinde, Balkan köylerinde Bor Fresh. Yepyeni bir asitli içecek, Bor Fresh. Bor Fresh. Instagram'da Bor Fresh GR Gris olarak bulabilirsiniz. Bor Fresh lezzeti şimdi Batrakya'nın her noktasına götürüyor sevgili dostlar. Şükriye marketlerde bulabilirsiniz. Mesela. Enver Eşref abi çağır cumartesi o çalsın sazı geliyor Yunan'a duyduğuma göre sor bakayım var mı öyle bir şey demiş Emre. Ben niye sorayım, siz her zaman siz berabersiniz. Sevgili dostlarım. Bayramda danaya girecek olanlar, kurbanlık dana arayanlar, 300-350 kilo danalar, son danalar. Konuştuğumuzda Alperen'le son 10 danası vardı, bilmiyorum kaldı mı, ne kadar kaldı. Alperen, Yabacıklı köy girişinde Alperen'in danaları isteyene, efendim ben Alperen'in telefon numarasını da verebilirim. Ve devam edelim. Rıfat Marketler geliyor, geliyor. Özel bayram indirimleri geliyor Rıfat Marketler'de. Rıfat Market şimdi Kurcalı'da. Kurcal halkını çok sevdi. Balkan köylerine gidenler, çıkanlar, inenler hep oradan geçiyorlar. İyi ki Rıfat Market açılmış, iyi ki Rıfat Market var diyorlar. Tertemiz ortamıyla, geniş koridorlarıyla, düzenli raflarıyla her türlü ürünü bulabileceğiniz market. Rıfat Market sevgili dostlarım. Rıfat Marketlere çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptıklarından dolayı son bir oyun havası çalacağım. Sonra biraz türkü dinleyeceğim sizlere. Bana oyun havalarını unutma demiş İlyas. İlyas'ımı unutmayacağım ama daha sonra WhatsApp'tan yollayacağım sana. Cumartesi olmaz nişan var diyor Çiko. Canım her cumartesi nişan mı var? Yok, bunu beğenmedim. Beğendin mi? Beğendim. Her cumartesi nişan mı var canım? O zaman bugün gidelim. Ramazan Çiko'ya yavşak Çiko demiş.
1: Haydi kızlar. Anife. Azize.
0: Faik abi için ne dediysen hepsi doğru. Dün Serez'de gittik, yolda hiç susmadı bıra, uyuyamadım hiç diyor Latif. Anlattıklarının %1'i bari doğru olsa demiş Latif. Ama zaten ne uyuyacaksın? İhtiyar deli gibi araba kullanıyor ya. Hep tetikte durmuş kızdan. Azıcık altıma kaçırdım abi dedi. Normaldir kardeşim dedim. Normaldir dedim.

öf kardeşim de beni bıktırdı. Neymiş bu be tüh. Tüh Austria Food Allergence Labs Test Report. Tüh sertifikası daha açmadan mı aldınız? Tüh sertifikasını dükkanı. 10-11-2023'te almışsınız bunun. Yenilenmesi lazım. Tüh sertifikalı kasap geliyor. Kuru kasap. Kuru kasap. Tüh sertifikalı kasap geliyor. Yarın öbür gün açılıyor. Öbür gün açılıyor. Çok en çok perşembeye açılıyor. Aa, o yazdığını okuyamam Çiko. Okursam kavga çıkar. Gelir Ramadan seni döver. O yazdığını okuyamam. Ellemeyin beni Faik Artlimi demiş Alimolla. Bu Faik'i da bir Gökay'la Ali seviyor. Hayret ediyorum, neresini seviyorlar bu Faik'i?

Max. Max çalışanlarına kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Max'tan yüksin, Max'tan yüksin. McCatering. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Düğünleriniz, etkileriniz, mevliteniz için McCatering'i arayın. Sizecik kaplarda menüler evinize kadar gelsin, bulunduğunuz yere gelsin. 800 menü ve üzerinde alırsanız çok özel fiyatlar yapıyorlar. McCatering, Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Gümüşlerin içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlara özel yemek servisi yapıyor. McCatering, Mustafa Ali Çavuş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Program yaptıkları katkılardan dolayı.

Geçen akşam Hasan kardeşim, Metin kardeşim bizi kırmadılar. Çok güzel bir gece geçirdik. Yani Facebook'ta gördüğünüz, Instagram'da gördüğünüzün dışında çok çok çok güzel bir gece oldu. Enis de bizi kırmadı sağ olsun. Çünkü Metin'in gelip gelmeyeceği belli değildi. Enis'e dedim al darbukanı gel dedim, almış darbukasını gelmiş. İki tane darbukayla çaldık. Enis de çok güzel darbuka çalıyor, güzel de saz çalıyor ama Hasan bu işin ustası. Haydi Hasan'ım. Başarılarının daim olsun Hasan'ım. Müzik seven tüm dostlarımıza, zaten müziği sevmeyenlerin ne işi var buralarda değil mi? Günaydınlar olsun. Ve ne diyelim sevgili dostlar? Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Hatice abla gelinlik dikiyor. Kolay gelsin muhtemelen. Ondan sonra saat 3'te açılıyor. Pardon, saat 6'da açılıyor. Akşam 9'a kadar açık. Cumartesi açık, pazar açık, hep açık. 2026. 2027 model. Azıcık su istiyorum. Modelliklere, gelinliklere gidin, yakından görün. Mona Lisa. Ekstrem modeller harika. Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Mona Lisa. Yaşayın be Faik be, yaşayın be. Yaşayın be Faik be, yaşayın be.

Bizim plakakiler, fayanslar ve fayansçılar uyandı mı? Ekrem uyandı mı? Ha? Açtılar mı radyoyu, yoksa size yine radyo dinlettirmeye mi? Bu manzarı kızardı. Erkan uyandı mı? Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hasan Sirak, her türlü yaşlama hizmetleri. İskeçe'de, Rodopil'inde. Evinizi ilaçlasın, işlerinizi ilaçlasın. Efendim tuvaletlerinizin hijyeni için. Böceksiz, haşeresiz bir hayat için. Prostate vumeotihi aksiya gelsez diyor. Kim diyor bunu? Hasan Sirak diyor. Sirak.gr internet sitesi. İsteyene telefon numarasını da verebilirim.

Faros günaydın. Faros kalimera. Sibel Osman kolay gelsin. Taner Mümin yaşayan efsane. Günaydın yaşayan efsaneye günaydınlar. Efsaneler yaşar zaten. Yani öldükten sonra da efsaneler yaşamaya devam eder. Efsanedir onlar çünkü. Ya Allah uzun ömürler versin hepimize inşallah. Size de günaydın Gürkan Bey demiş. Hatice Hanım ablama, Hatice Hanım ablaya, Mona Lisa'ya günaydınlar.

Başka hiçbir pastanede bulamayacağınız poti rakinerle fark yaratıyorlar Ömer. Aysel Siropi, Diskeçe'de. Efendim tetanüs doktoru da Balkan'a çıkan yolda. Çingeli diye kasap var, o kasabı geçince biraz daha ileride sağ tarafta. Hemen köşede kendi küçük lezzetleri büyük pastanesi Ropi'ye günaydın. Ela barba puino barbaz diyor Taner. Esi puise Taner. Edo ise iyi pipi gesi girsesti purursa. Haydi bakalım devam edelim. Yine Hasan diyelim. Ve Agromix Erol diyelim. Agromix Erol. Çaymakıf köyünde sevgili dostlarım. Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta da inşaat malzemeleri. 1000 metrekare kapalı alanda her türlü nalbur ürünleri, züccaciye ürünleri, Vitex marka iç ve dış cephe boyaları. Evinizi güzelleştirmek için duvar panelleri harika fiyatlarla Erol Agromix, Agromix Erol'da çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Günaydın Gürkan abi yayınlar derim demiş Sude Hüseyin. Günaydınlar. Radyo yeni açan tüm radyo dostlarına, radyo siticilere,

0: Bak 8 ay önce bunu Hasan kaydetmiş. Gittikçe güzelleşen, gittikçe oturan, gittikçe ustalaşan bir ses. Hakikaten öyle. Hasan'ı tekrar tebrik ederiz. Geçen akşam geldikleri için de Hasan'a da, Metin kardeşime de, Enis kardeşime de hepsine çok teşekkür ederiz. Güzel, unutulmaz gecelerden bir tanesini daha geçirdik, yaşadık geçen akşam. Böyle güzel günlerimiz bol olsun, neşemiz bol olsun sevgili dostlarımız. Ve ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz? Şöyle bir şey diyeceğiz şimdi.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru adrestesiniz.

0: Güvenle koruyan için bizi arayın. 6 97 318 37 97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci.
1: 97. 97. Temel kazımından inşaatın yükseltilmesine kadar her şey. Her şey. Instagram'dan da takip edin. 97. 97. 97. Efendim günaydın ağam. Nasıl gidiyor keyifler demiş Tolga Bomba. Seninkiler nasıl gidiyor Bomba? Şakir Hüseyinoğlu günaydın Gökhan. Hayırlı yayınlar günaydın Batrakya'nın o güzel buram buram memleket kokan topraklarına ve can cana yan yana olduğun tüm dostlara kocaman selamlar olsun demiş Şakir Hüseyinoğlu. Günaydınlar dostlarım, günaydınlar dostlarım, günaydınlar Seher Serriyatisa. Günerdi, günaydın Seher'im Arif Emre'miz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Mehmet Sarıahmet. Selam Gürkan, bizim Zeki Usta'ya bir türkü gönder demiş. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kazanım 97. 97. 97 Emre. 97.

Selam, ben geldim o tarafa bir saatte demiş İsmail. Nereye geçtim ben? Kuşadası'ndan. Kuşadası Yunanistan neresine karşı?

Panfuro Ambar Köyü'de Ümit'in seralarında yetiştirdiği fideleri gidin yakından görün. Mevsimine göre her türlü sebze. Panfuro Ambar Köyü toptan ve perakende satışta. Bizim Maxi Sigorta, İsmail'in şirketi, gıda şirketi sevgili dostlarım. Ve Kastamonu helvasıyla tanıştırıyor sizleri Alfa Food İsmail. Metin markasıyla helva çeşitleri. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor bu helvalar. Pekmesi %100 üzüm mamulü. Aynı zamanda tayinlerini de deneyin. Metin markasıyla bakkal ve marketlerde, pastanelerde Alfa Food. Şükriye marketlerde de bulabilirsiniz Alfa Food'un ürünlerini sevgili dostlar. Metin markasıyla bana da göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Harika, ben çok sevdim, çok beğendim. Ve devam edelim, devam edelim. İmamoğlu elektrikli elektronik eşyalar, yılların tecrübesiyle beyaz eşya deyince, televizyon deyince, klima deyince, ısı pompası deyince, güneş enerjisi termosu deyince İmamoğlu istediğiniz her türlü markayı en uygun fiyatlarla hilesiz hurdasız olarak bulabileceğiniz yılların esnafı. Yastıköy'de ana yolda, Vistoni'de balık tavernasının hemen bitişinde İmamoğlu elektrik hizmetinizde. Evle meşhur Ercan, günaydın, iyi haftalar, ben de bir türkü isteyebilir miyim demiş. Ve eğer bu gidişata uyarsa isteyebilirsiniz. Yaz bakayım meşhur ablam.

Fatih'e çok teşekkür ederim. Şahin yufkası. Horkiyati gezgefsiz. Kavala. İskeçe. Balkan köyleri. Gümülcine. Dedaş'ta. Horkiyati gezgefsiz. Saçta pişmiş mis gibi yufka. Horkiyati gezgefsiz diyoruz. Şahin'de üretilen harika yufkalar bakkal ve marketlerde hizmetinizde. Ve sevgili dostlarım, Daikin ve LG, güvenebileceğiniz, sizi üzmeyen markalar, özellikle Daikin ve Gümücüne. Daikin ve LG bayi, ana bayi. Ahmet Mustafa, Alazo Sermanse Sermasifona eksik olma programları, devlet destekli programlar, ev ve iş yerlerinize yerden ısıtma, doğalgaz sistemleri, klimalar, güneş enerjileri, ilyakolar, yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Çok teşekkür ederiz. Anam olasan Ömer. Bugün kızım yok, burada hastaydı, nasıl oldu? Kötü olmasın demiş Meşire ablam. Hastanem mi? Ya bugünlerde herkes hasta ama dağlara taşlara koşun, ben hasta olmayayım. Bu akşam ondan mı çorba yapmış kendine? Ben sana soruyorum, sene mi? Bir güzel çorba yapmış Meşire abla, bir güzel çorba yapmış. Gittim ev böyle paça kokuyor, paçanın şeyin çok kokusunu çok severim, sarımsağı sevdiğim için. Sene mi dedim baba, dedim sen işkembe çorbası paça mı yaptın? Hayır dedi, dayı öyle şey yemem ki ben dedi, ne yaptın dedim. Çok değişik bir çorba yapmış. Patates koymuş içine, böyle patatesi onları robottan mı çekmiş ne, sebze koymuş, havuç mavuç. Ama acayip bir şey olmuş. 10 numara 5 yıldız olmuş. Yemeklere doyamadım. Senem demek hasta olduğu için çorba yapmış kendine. Bana da yazmış, sende demiş. Bilmem ne var mı demiş. Dur bakayım ne sormuş bana. Sarı bir şey yani. Dur şimdi Senem kuru. Ben tam o saatte uyurdum. Uyandınca gördüm. Bana demiş ki, dayı evinde zerdeçal var mı demiş. Yoktur dedim ben. Yoktur. Zaten niye sorduğunu anlayamıyorum. Çünkü gelip direkt hatan gurutun guru giriyor evime. Dolapları, buzdolaplarını her yeri karıştırıyor zaten. Yalnız Senem'in bir huyu vardır. Hiç bizim ailede hiç kimsede o huyu yok. Hayatta kapıyı çalmadan girmez. Mutlaka kapıyı çalar. Gel, gir dersem girer. Bak, bak ne nazik kızım bak. Biz yine haldır huldur, haldır huldur. Gideyim ben komşuya bile. Hiç.

vay, agroservis eşyaba. Agroservis. Agroservis'teki kızanlardan yağ mı istiyorsunuz var? Su mu istiyorsunuz? Su da verirler. İş makinesi ve traktörün tamir, bakım ve servisi. Diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçları. Özel makineyle yapılıyor. Markuçları. Cesiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçalar. Her türlü yağlar. Dizel su motoru tamiri. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti de veriyorlar. Erayis Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de hizmetinizde. Ve bir sponsor daha tanıtacağım. Ondan sonra devam edeceğim efendim. İmajın, Nuran Hasan. İmajın, sizin de bir imajınız olsun. Süsleme deyince, süslemeci deyince. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci. Nuran Hasan Kanarya 30'da, Osmanos 8-16'da. Ve Nuran Hasan'ın imajını Tatlı Telaş olarak, Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz.

Mehmet Starahmet, Yaşa Gürkan demiş. Yaşayın efendim, hep beraber iyi yaşayalım, güzel yaşayalım inşallah. Birazdan Sevmedim Karagözlüm'ü Yunancasına çalacağım. Yavaştan yavaştan hareketleneceğim efendim, hareketleneceğim.

Efendim Ginatos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde et döner, tavuk döner, şiş çeşitleri, öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, pideler, kalçiyon neler, harika fiyatlarla Ginatos Aratos köyünde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Karacaoğlan'da Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Haydi Pame. Mehmet Hüseyin abi. Günaydın Gürkan, iyi yayınlar, kolay gelsin, selam olsun herkese demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar. Mehmet abi hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Pisagoryos Samos. Samos'a geçmiş. İsmail, nasıl turist var mı be? İsmail, Samos'ta başladı mı turizm sezonu? Bayağı rüzgar esiyor sahilde. Normaldir sahilde esmesi. Ama hiç insancık görmüyor ben oralarda.

Efendim günaydın, Almanya'dan selamlar. Sizden bir türkü isteyebilir miyim? Sıdık Ahmet Ova Yavrumdan Ayrıldım parçasını demiş. Gündür Salih. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya. Sıdık Ahmet Ova mı? Hiç bilmiyorum ben onu.

hopidik hopidik, altın saplı kazma ile lo lo, ezme ile süsme ile lo lo. Yar bulunmaz gezmelen. E nasıl bulunur yar? Oturup bir şeyden, Instagram'dan, Facebook'tan mı bulacaksın yarı? Nereden bulacaksın? Instagram'dan ben ateş atmadım, kız kalmadı. Bütün kızlara ateş attım. Bir tanesi ateşin yerine bana parmak atmış. Bak edepsize bak. Bir de Mustafa'ya parmak atmış. Bak terbiyesiz, parmağı kırılsın onun. Parmağı kırılsın onun, parmağı kırılsın.

0: baktım programa gidişatını bozacak. Hareketli şarkılara geçeceğim zaten. YouTube'dan açsınlar demiş Aykut. Gündür Salih, siz profil fotoğrafınızda bir de genç, yani yavrunuzdan mı ayrısınız? Gündür Hanım. Samoz bizim Deda Ağaç sahili gibi, hepsi Türk, mikrofon tutsalar açlıktan ölüyoruz. Ülke battı derler demiş İsmail. Evet, o gelebilen, gezebilen, kısık kestim öyle. Yalnız o gelebilen, gezebilen, efendim, kestim, onlar %5'i bile değil Türkiye'nin, İsmail'im. Türkiye 80, 90 milyon, kaç milyon, 85 milyon bir ülke. O insanların %70'ini sorsan Gülenistan nerede diye harita üzerinde gösteremezler, bilmezler. O bilen gezen görmedikler. Onlar gelebilen tayfadan. Vay, içim geçmeye başladı demiş Tolga. Sen için geçmeye başladığında Dalgan'ı aradı, başka yerlere kaydırıyorsun biliyorum ben. Yalnız onun konuşmaları bile benim içimi geçiriyor. Hele gene o bir lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay deyişi var, bütün sinirlerim kalkıyor. Bütün sinirlerim kalkıyor lay lay lay'a. Bütün sinirlerim bozuluyor, yemin ederim. Vallahi billahi sen Enver Eşref dayı. Prospatona sekse kaso. Yomuz ne boru. Efendim İmamoğlu, İmamoğlu değil. Baba Çumrat ve Baba Çimert kardeşler, sırayla gidelim. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Baba Çumrat ve Baba Çimert kardeşler, son durak kara toprak dediğimiz yerde. Kırmahalle Cami karşısında Smart Tasarım Milen'in olduğu yerde. Melek geldi mi açtı mı dükkanını? Filipopolios 37'de Melek, tam karşıda M2'de Baba Çumrat ve Baba Çimert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle hizmet veriyorlar efendim.
1: Küçüğe gittin yavrum, ayrıldım senden. Ana baba kardeş, sıcak yuvamdan.
0: Küçücüktün. Evet.

Allah'ım bu oyuna çıkmasın o Türklerin. Sınırlar kapansın, gelemesinler. Bak bizim akrabalar geldiler. Çoluk çocuk 5 saat rezil olmuşlar gümrüklerde. Bir de her yerde nereye gitsen Türk kafası. Kendi aralarında kavga yapıyorlarmış. Kavga dövüş. Goba goba dövüşenler varmış. Gobaklama, göbek gobaklama. Göbekleme değil. Sen geçtin, ben geçemedim. Sen niye benim önüme geçtin? Ben niye senin arkandan kaldım diye. Bıra, insanın bir acil işi olsa, bir acil hastası olsa, bir şey olsa gelemeyecek. Sınırlarda kalacak. Ey, bir cenazesi falan olsa Allah göstermesin. Sınırda kalacağız. Ey, bir de daha yaz gelmedi. Yaz, kış, bunlar ne bu böyle dalandılar buraya be? Ne bu böyle be? Ha?

0: dalgayı kontrol etmek için kaydırıyor. Bakalım benden kimler orayı kayıyor, kimler kaymıyor diye Tolga. Ya? Ben de anasının gözüyüm. Beni bilen bilir, bilen bilir beni.
1: Una ise torra, la sola se furo. Ne orası?
0: Git bak sen beni Faik Akan'a sor. Nasıl bilirdin, nasıl bilirsin Gürkan Üde?
1: İmame sana zito
0: ayar. Ayarda 2000 tane sandalye, 150 tane masa var. Yüklesin kamyonu istediğiniz eğlenceye, etkinliğe, mevlüte falan getirsin. Ayar, ayar fark yaratıyor sevgili aslarım. Ayar odunculuk diyoruz ama odunun dışında her şey var, inşaat malzemeleri var. Yani odun şu yazın yok, kışın var. Ve ayarda çok güzel hiçbir dış cephe boyaları var. Ayar. İnşaat malzemenin dışında arpa, mısır, buğday taneler var ayarda. Cisifizi var Cemal'in. Toprak kazıyor, yer çektiriyor, köklüyor. Ne isterseniz yapıyor. Yer çektirmek ne demek ya? At Gürkan gitsin işte. Yer çektiriyor. Yer gitsin düşmanları. Ayarın cisifizini, 2025 model cisifizini kıskananları yer gitsin. Yer gitsin onları. Allah'ın kıskançlarını ya. Ve ne diyoruz? Çok teşekkür ediyoruz ayara programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve Mona Lisa gelinlik sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Efendim ondan sonra saat 6'da açılıyor. Akşam 9'a kadar açık. Cuma açık. Cumartesi, pazar, pazartesi her gün açık, her gün. 2026-2027 model gelinlikler. 30 yıllık iş tecrübesiyle hem azınlığın hem çoğunluğun seçtiği, çok sevdiği gelinlikler. Mona Lisa'nın teşhir yerine gidin, yakından görün ve hemen yanında S Design Esma var. S Design'ı S Design olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. S Design Esma. Süslemecilik işinde ben de varım. Turcuköy girişinde Molesa'nın yanında, eczanenin yanındayım diyor S Design.

0: Max olsun, birlikte tadı tuzu olsun. Max ürünlerini evlerinizden, işyerlerinizden eksik etmeyin. Günaydın Gürkan'ım, Hollanda'dan kucak dolusu selam getiriyorum. Sizi seviyoruz, Allah'a emanet demiş. Hayri ablam, Hayri Osman Hollanda'dan geliyor tatile zannediyorum. Oh ne güzel. En son gördüğümde Faik Agam'ın Tafiliatu Esteline Yasena. Et Akrevos İperleyo Tolga. Et İpe. Etipeze file faik. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Ο πόνος με πληγώνει. Γιατί σε μακριά.

Şimdi Bulgaristan'dan şikayet geldi. Ümit de aradı. Ümit duymamış. Orada çalışanlar duymuş seralarda. Elimizde yoktu diyor. 3 tane aşılı fidan verdi. 1,5 eurodan verdik. 1,80'den de vermedik. 1,60'dan da vermedik. 1,5 eurodan verdik biz ona. 3 tane elimizde kalan aşılı fidanı diyor. Dedi. Bu gelen dinleyicimiz de şikayet ediyor, etti 30 lepta Bulgaristan'da diye. Ama aynı değil, bak ben size sabah söyledim. Acı biber diye alıyorsunuz, bazen tavernalara gidiyorsunuz. Çoğunlukla acı diye ısmarladığınız biber hiç acı çıkmıyor. Çok az acı çıkıyor. Kaftere dediğiniz. Dün annem iki tane koparmış bizim biberler, ilk defa ürün biberlerinden başladık yemeğe. Yemelere doyamadık. Hakikaten öyle bak. Ben de yalan olmaz böyle bu konularda. Başka konularda yalan söyleyeyim azıcık ama. Şimdi bakalım domatesler, biberler, patlıcanlar da yetişsin. Onları da söyleyeceğiz. Geçen sene alan herkes çok memnun olduğu için zaten bu sene en fazla satış oldu. Bir de bu abimiz, bu dinleyicimiz Volvo ile gelmiş. Volvo ile gelip 3 kuruşun hesabını yaparsanız siz faiz gibi var yemezlerdensiniz demek. Sevgili dostum, Bulgaristan'da dinleyicim. Vallahi ben Volvo'dan geziyorum, hiç paraya para demiyorum. Ben zaten ucuz bir şey almaya utanıyorum. Bana diyorlar şimdi bu indirimde, ben katilen indirimde mal almam. Aa, ben marketlere gidiyorum. Nerede Ligmen hani... %30 indirim yapıyor Lidl. Tarihi geçecek olan şeyleri, onları katiyen, onları alayım. Onları da katiyen almam. Ben nerede bir pahalı bir şey var, hep en pahalısını. İndirim de neymiş ya? Ben indirimde hiçbir şey almıyorum. Volvo'su olan domatesin kökünün 1,5 euro olmuş, onun hesabını yapar mı? Hiç. Bak şimdi tırım tırım araştırıyorum nereden para bileceğim diye. 918 euro 10 lepta sigorta parası gelmiş Volvo'nun. He?

Volvo'dan gideceğim, marketten indirimden ürün alacağım. Ya da fidencilerine gideceğim. Bana 1,5 euro diyorlar, ben 2 veriyorum. Ha, iki gözüm önüme aksın bak. Az önce Oğuz geldi, kapıyı yaptı. Şu kadar dedi Gürkan abi dedi. Yemin ederim 10 euro fazla verdim. Çünkü gönlüm oldu. Çünkü istediğim zaman geldi. 10 euro fazla verdim. Al dedim kardeşim, helal olsun dedim. Ama helal etmediğim insana da helal etmem, beni dolandırmaya kalkanlara. Bana bir şeyi iki katına satanlara. Her er geç haberi olur. Batı Trakya burası küçük bir yer. O iki katı paraya satanın da zaten hakkında her şey konuşuluyor. Başarısızlıklarının devamını dilerim. Başarısız, çünkü başarısız olacak. Dediğim gibi Batı Trakya'da herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Ondan konuyu atlıyorum ama bunlar önemli şeylerdir. Esnaflık bir ciddi iştir. Efendim, önemli olan ahlaklı olmak, ahlaklı çalışmaktır. Ben Ümit'e sponsorum diye değil, Ümit'in de ahlaklı çalıştığına, iyi çalıştığına, güzel çalıştığına inanıyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun Ümit'in seralarına. Diğer notayla bir şey daha söyleyecektim. Bir mesaj mı okuyacaktım, ne yapacaktım? Göremiyorum mesajlar. Hasan'ım, yayın canlı. Hasan'ım, Çanakkale'ye günaydınlar. Mesajını göremedim, kusura bakma, yeni gördüm. Ahmet Muzaffer abi günaydınlar. Oğuz mu yaptı sana garaj kapısını, başkası mı demiş? Emre Semerci. Oğuz, onun ana satışını onlar yaparmış. Ben daha sonradan öğrendim bunun öyle olduğunu. Bilseydim tabii ki direkt olarak, doğru olarak. Neyse, şimdi Emre karıştırma onları sen. Ondan sen hep Çin markalarını tercih ediyorsun demiş Leblebci Hüseyin Agam. Ne Çin markası be? Ben Prada'dan, Gucci'den başka, Hermes'ten, Kenzo'dan başka marka giymeyeyim. Onu bırakın, özel kıyafetler diktiriyorum kendime. Her sabah kalktığımda bugün ne giysem diye mi düşüneceğim? Şimdi bugün bu sabah saat 8'e çeyrek kala Oğuz'dan İsmail dayandı kapıya. Bu baba, anama dedim, ana dedim, saat 8 gibi dedim, uyanın. Anam dedi, biz zaten uyanık oluyoruz kızların dedi. Onlar hoşur hoşur uyurken ofur ofur gelmişler kapıyı yapma. Ondan sonra beni gördüler, saç baş darma duman. Üstümde yırtık pırtık bir pijama. Bir şok olmuş demişlerdir, bu mu Gürkan, nesi ne oldu, ne halde? Vay dediler, seni uyandırdık. Ben gözlerimi açamıyorum da. Seni uyandırdık dediler. Dedim hayır dedim, ben birazdan programa başlayacağım. Dediler sen bu halde mi başlayacaksın programa dedim. Programa başlayana kadar, başladıktan sonra çakmak gibi oluyorum. Çakmak. Ben burada Prada mırada donlarla bunlarla, fannilerle, atletlerle, en kaliteli pijamalarla program yapacağız burada. Kürtaj mı yapacağız, program mı?

Oğuz kızan beni bir gördü kapıda. Yanlış yere gelmiş sanmış beni görünce. Tanıyamadılar beni. Yataktan fırladım gibi. İsmail Usta'dan ikimizi bir yere götürürsün artık kapı olmuş diyor Leblebi Hüseyin Aga. Sen nereden tanıyorsun İsmail Usta'yı? Hangi Oğuz var? Özkon mu diyor Emre Semerci? Hayır be. Hayır be. Oğuz artık bizden parayı falan kesti. Kendi kabuğuna çekildi hiç dışarı çıkmaya. Hiç. Biz kötü paraları kesti Oğuz. Bizim Özkon Mehmet Özcan Oğuz. Bütün Batrakya'nın namusunu bozdum. Herkesi namussuz yaptım.

Yunanistan'ı bilmezler dedin de birinle konuştuk 30 senedir Yunan tarafına geliyormuş. Ben Yunanistan'danım dedim. Nasıl o kadar güzel Türkçe biliyorsun diyor bana, buyur. Dedim Atatürk bilmiyor muydu? Apıştı sustu işte, bu çoğu gelen bile bilmiyor bizi. Onlar şey sevdası boşver sevgiler demiş. İsmail aynen öyle. Onlar görmedik takımı. Görmedik. Geliyorlar buradan, oh giro gidik diyorlar. Gidikleri domuz domuz yiyorlar. Haldır uldur. Gürkan abi iyi yayınlar, kolay gelsin. Sen Aziz o şarkısını kim söylüyor, az önce çaldırdım. Hani kadın da o ismi nedir acaba, bir kadın söylüyordu demiş. Bilmiyorum, unuttum şimdi, çok yoğunum. Çok yoğunum şimdi, hiç hatırlamıyorum. Penchas'ın donlarıyla çıkarsan iyi kapıyı kapıyı yapmış. Hadi yayınlar derim demiş Nihat. Dur bakayım, donum ne don var altımda? Vallahi billahi Tommy var. Yemin ederim, yemin ederim, bak yemin ederim Tommy Hilfiger var, orijinal. Penchas'ın donları kayıya gidiyor ayağımda. Ama pijama, pijamaların pazardan bir de klorin düştü. Pijamama geçen gün klorin sıçradı. O pijamalarla çıktım, attım kendimi dışarı. Saç baş dağınık. Gözden şiş. Demişlerdir nereye geldik biz? Nereye geldik? Abba Cahil İsmail Usta'dan çok eskilerden tanışıyoruz. Benim eksa telefonum bacana oluyor demiş Lepçebi Hüseyin Agam. Sen ne söyledin ona? Müselim köyden birisi. Sizi çok övüyor mövüyor diyor dedi bana. Sen miydin o? Kolay gelsin bakalım. Kral cumartesi nasıl geçti diyor Oktay Ahmet. Çok iyi geçti. Bir kızla tanıştım. Sonra giderken bana uzak yere gitmesen donunu isteyecektim dedi. Ha dedim, don koleksiyonu yaparmış o gene. Yemin billah. Bak, Turan çarpsın Turan. Yemin ederim size. Ha dedim, içimden bu nedir, ne manyak ne sapık çıktı, türlü türlü sapık insanlar var. Allah billah sen. Haydi. Şimdi sevgili dostlar. Ne diyelim? Düğünleriniz için, etkinlikleriniz için süslemeci bulduk, gelinlikçi bulduk. Hepsi var. Başka ne var? Bir de dendraki de var. Düğünü nerede yapacaksınız? En güzel yaz düğünleri için. En serin yaz düğünleri için. Püfür püfür püfür. Yatırdım çam dibinde. Çamların dibinde, çamların altında. Çatısı da var. Yağmur yağsa korkmayın. Muhteşem düğünler için. Dendraki'yi seçin. Şapçının en güzel en tepe noktasında Dendraki. Siparişler hep trend yoldan yapışsın ama demiş. Rasim. Rasim. O iyi mi kötü mü trend yoldan yapmak? Hasan Topal. Selam, kolay gelsin. Aynı programda ederim demiş. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Motto klasa. Klas işlere, stil bayiyle kolay gelsin.

Senin sözlerine çok gülüyorum. Sen terapi doktorsun demiş Meşhur ablam. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun. Doktora para vereceğinizde bana verin.

İndirimli alaysın diye hep oradan ısmarlıyorsun demiş Rasim. Niye? Ben gideyim, sizin haberiniz yok. Londra'dan, Paris'ten en pahalı yerlerden, butiklerden giyiniyorum. Ya. Ben internetten bir alışveriş yapmıyorum.

Trend yoldan alışveriş yapacağım. Kuryeler beni tanıyor, getirecekler. Gürkan Nesnoğlu adına kuryeden paket gelecek. Baksana. Hiç olacak iş mi be? Ben indirim alır mıyım ben?

Λύση στο σπίτι. Με έχεις κάνει αλήθεια. İnsan yaşlandı, Jolie nefes alıyor. Ondan sonra da gidiyor ya, ne yapacak? Hepimiz gideceğiz bugün. Hepimizin gideceği yer, sevgili dostlarım, İmamoğlu, Erhan ve Erak İmamoğlu, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Erhan ve Erak İmamoğlu, Kalfa yolunda 2. kilometre, Batı Trakya'da bizim aslımızdan ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Erhan ve Erak İmamoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Allah geçinden lazım etsin inşallah. Ve ne diyelim? Ve ne diyelim? Faros diyelim, Faros Fener'de. Martı seslerini dinleye dinleye. Martılar nasıl maklayabiliyor musunuz? İstanbul'a bir simit verirdi hep vapurla karşıya geçerken. Ya bak.

Ben böyle martı seslerini denizde üstten görerek, o denizin rüzgarı üstüne gelerek harika balıklar yiyorsunuz. Balık sevmeyen ben diyenler, et de var, pizza da var, tavuk da var. Balık sevilmez mi? Ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Ben bir tek şeyi sevmiyorum. Skubri kaplistoyu. Kapliste olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Duman kokuyor bana. Kalan her türlü balığı yerim. Ahtapot yemeyeceğim. Ahtapot yemem. Bir de şey yemem. Diğerinin adı neydi?

Bırakın ahtapotlar özgürlük, ahtapotlar özgürlük diye tabelalar açacağım. Flamalar asacağım. Yürüyüş düzenleyeceğiz. Katılacak var mı? Ahtapotlara özgürlük. Ahtapotlara özgürlük. Ahtapotlara, ahtapot, ahtapotyalara özgürlük. Yeter be. Ne bu hayvanların çektiği bizden be? Yeter be, ne be? Balıkların, hayvanların, hayvan, ineklerim. Çünkü seviyoruz. Ah ne güzel kuzucuk. Vay ne güzel kuzucuk. Maşallah diyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Vay ne tatlı et varmış hayvanın diyoruz. Hayvancağızın diyoruz. Bak bak bak bak, insanoğlunun yaptığına bak. Açıldı gene çenem, ne oldu, haplarımı mı almadım, fazla mı hap aldım, likmena mıydı haplar, ne oldu anlamadım, ne oldu, ben size kimi tanıtırdım, neyi tanıtırdım, nereden geldim buraya nereden geldim, nereden gittim buraya he? Nereden geldim buraya ben be? Coşkun kedinizi, köpeklerinizi, kroketler Coşkun'da, harika fiyatlar Coşkun'da sevgili dostlarım, kuşlarınızda yemler Coşkun'da, kuş ettiren yemler Coşkun'da, vitaminler hayvanlara Coşkun'da, Coşkun Kosmopolis'ten çıkın Gümüşhane içeri doğru ilerleyin, 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Coştur Coşkun, Coştur Coşkun, Coştur Coşkun, sinertika farmak yazan yerde Coşkun. Aldı haplarını demiş Faik, azdım ama aldım, az mı aldım fazla mı aldım onu hatırlamıyorum. Doktor B12 yazdı unutmayayım diye. Bu sefer B12'leri alıp almadığımı hatırlamıyorum. Niye? Ne olacak benim işim? Aldım almadım içtim içmedim onu unutuyorum.

Merhaba Gürkan abi. Giydiğin ayakkabı bile ikinci el diyor Rasim. Ayakkabıyı bırak donlar bile ikinci el. Ayakkabı olsa iyi.

Έκανες παρέα με το φαΐ και τον ενείς γι' αυτό. Γι' αυτό δεν μπορείς να ξεχρεώσεις τα χρέη σου. Τα χρέη σου, Γιουρκάν. Έχεις κακές παρέες. Κακές παρέες έχεις. Έλα. Αλυτόρωμα. Energy Station. 25 νομαραντάτερ, γεννή ολτάτερ. Αλυτόρωμα. Bir radyo civarı öyle tanıtıyor. Sponsorlar oradadır, buradadır diyor. Siz dinlediniz mi onu? Oradadır. 25 numaradadır o Ali Toraman enerji istasyonu. 25 numaradadır. Yeni yolda. Efendim güneş enerjisi termosfonları. Antiyes termotitas. Kalorifer sistemleri. Klimalar. Ali Toraman'da. Ev şeyi için, ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katındadır. İkinci kattadır. Kaçıncı kattadır biliyorum ama üst katında Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi.

Şimdi Agora Plus'larda bayramlık indirimler geliyor. Agora Plus. Gümüşhane'nin marketi Yarımçınar'ın karşısında. Gümüşhane'nin eski çiçeğe giderken konsolosun olduğu sokağa geçtiniz. Bir sokak sonra hemen arkasında tam köşede Yarımçınar'ın karşısında Lesi Komatürü'ne çıkan caddenin başında tam köşede Agora Plus var. Dükkan alacaksan köşeden alacaksın. Market açacaksan köşeye açacaksın marketi. Haydi Pame. Diyan var diye. Eh kokani. Enis Şerif. Diye gel dip toto diplomata ki bu Milaiston Enis Şerif. Konuşan ehliyet. Darbukayı da konuşturdu geçen akşam vallahi billah. Düm teke düm teke düm teke düm tek düm tek düm tek tek tek tek. Tek tek düm tek. Eh kokani. Hatta Enis dedi ama Metin'i galiba. Darbuka çalarken ben şeyi aldım galiba, kamerayı aldım. Dur bakayım. Metin'in darbukasını çalarken ben kaydettim sanıyorum. Niye burada yok kayıt? Ha, var bak burada bak. Bak nasıl çalıyor kız ama.

Gördünüz nasıl çalıyor kızdan darbukayı? Vallahi billahi. Bir kızdan acayip çalıyor sazı, öteki kızdan acayip çalıyor darbukayı. Ya. En iyisi gene parmakları tepe kadar tokmak tokmak. Löpücük löpücük löpücük. Aa, böyle kalın parmaklar. Frankfurt sosisi gibi diyeceğim de ondan da kalın. Ondan da kalın. Frankfurt sosis, Frankfurt sosisi oluyor. Onun iki katını düşünün öyle parmaklar. Vallahi billahi. Kangal sucuk gibi parmakları var enisin. Varım gidiyor, varım gidiyor darbukanın üstünde. Varas sen ya. Nerede büyütür o parmakları? Nerede büyütür o parmakları enis? Ne? Vio, tria, Pamem. Ela. Rio mu aklına geldi? Ne diyorsun be? Pamem repedi ya. Pompa deyince, pompacı deyince Alper İbrahim abiye şaba. Matkem onlar batırırken en eski pompacıları. Pompa işini iyi biliyorlar, güzel biliyorlar, harika biliyorlar. Son sistem tezgahlarla hem hızlı hizmet hem de uygun fiyatta çalışıyorlar. Yeni nesil traktör ve arabaları. Efendim anavaz bir sistemi yapıyorlar. Diagnostik alete bağlıyorlar. Pamem. En nazio tria. Test arabende eksin. Bilmiyorum dedim kim söylediğini. Kusura bakmayın her şeyi herkesle paylaşamam. Bunlar özel şarkılar. Soru işareti bırakmışsınız bana Gülcan ne? Bilmiyorum. O şarkıyı herkesle paylaşamam ben öyle. Biz radyocuların sırları şeyleri var.

İlk arabam Opel Astra. Yeşil ördek yeşili. Yeşil ördek gibi daldım göllere. İlk arabamı almışım. Çok seviyorum arabamı. Arabama da Sony ses sistemi koymuşum. Gufurlar, mufarlar, buferler, buferler, guferler, buferler. Hepsi dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki dum tiki. Ondan sonra işte bir kız vardı. Ayrılmıştık ondan. Ama halen içten içe severdim onu. Hep bu şarkıyı dinlerdim. Hep bu şarkıyı dinlerdim. Tekrar tekrar pani baş. Sar başa, sar başa, sar başa. Kapu kapu sesim ameki kardiyamu keyete. Kalfa pastanesi. Lokum gibi ne akılmış. Heh, aklımı. Aklımı. Geyim. Aklımı. Geyim. Ne akılmış kız anak işte o zaman. Ondan sonra cuma kalfa pastanesi. Lokumlar harika. Tatlar harika. İçi lotus dolgulu çıtır çıtır. Burakyalar muhteşem. Kalfa pastanesi. Etkinliklerinizde, düğünlerinizde, doğum günlerinizde. Harika turtalarla, pastalarla hizmet vermeye devam ediyor. Tüm ekibe kolay gelsin. Tüm ekibe gallimera. Günaydın, dobro utro. Haydi. Hangi araba? Her iki haftada flanca yakar mı demiş Mike Tuzacı ya. Ondan sonra Honda al dediler. Honda aldım da kurtuldum. Ondan sonra dediler Honda'yı bırak Volvo al dediler. Şimdi Mercedes bir tane araba çıkardı GLC. Yeni GLC'yi gördünüz mü? Yeni GLC yeni geldi zaten Yunanistan'a. Cam tavanında gece olunca Mercedes'in yıldızları parlıyor. Bütün tavan yıldız oluyor. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay ne teknoloji yapmışlar, ne teknoloji yapmışlar. Hey Mercedes, çok sıcakladım. Camımı açar mısın diyorsun. Mercedes anlıyor hangi camda oturduğunu. Hemen senin olduğun camı açıyor. Tabii Gürkan Bey diyor. Adını da biliyor insanın. Ya. Hey Mercedes diyorsun. Üşüdüm camı kapa diyorsun kapıyor. Hey Mercedes sıcakladım camı aç diyorsun açıyor. Kapa diyorsun kapıyı. Dördüncüye söylersen ana avrat küfredi. Ana avrat küfredi. Anacın sattığım Mercedes'i. O yüzden ben Volvo aldım zaten. Mercedesler kızdı mı sövüyor insana. Günaydın, şimdi Almanya'dayım. Flensburg şehrinden selamlar. Ayrıca yanımda bulunan Hacı Ören'den, Ekrem'den, kardeşinden ve babasından kucak dolusu selamlar demiş Orhan Osman. Benden de size kucak dolusu selamlar. Bırak sen şimdi Mercedes'i, Ford Ranger'ı gördün mü demiş Faik. Ne yapayım ben Ford Ranger'ı? Senin gibi benim için, senin için köylü, ruhum köylü ben. Senin dünya kadar paran olsa gene sen gider gibi Ford Ranger alırsın. Dünyalar kadar paran olsa gidersin gene sen Ayıdere'ye, bir tane kulübede yapar orada yaşarsın.

Mercedes'in logizması onu benim gibi asabi yapmışlar. Azıcık bir şeyi fazla yaptırman kalktı mı senin ananın avradını diye. Mercedes. Max sen benim gibi çok asabi.

0: Hey Mercedes.
1: Arabanın içindeki ambiyans ışığını kırmızı yapar mısın?
2: Tamam, rengi değiştiriyorum.
1: Vay bir gözüm alıyor.
3: Kaçarken kendimi sende.
1: Hey Mercedes.
2: Sizi dinliyorum.
1: Çok sıcak ya, klimayı kısar mısın?
2: Tekrarlar mısınız?
1: Klimayı birinci kademeye alır mısın? Çok sıcak.
2: Üzgünüm. Bu konuda size şu an yardımcı olamam.
1: Mercedes biraz dolma. Hey Mercedes.
0: Tabi bu da köylü bak. Bu eşekten attan inmiş. Mercedes'e eşekten inmiş. Mercedes'e binmiş. Baki var söylesene. Hey Mercedes diye. Ödünü patlattıracak Mercedes'in. Klimayı diye birinci kademeyi al diye. Ne birinci kademeden be Mercedes.
4: Hey Mercedes.
2: Sizi dinliyorum.
4: Ne yapıyorsun?
2: Ne yapmak istiyorsunuz?
4: Mercedes bana konumu açar mısın konumu?
2: Lütfen tekrarlar mısınız?
4: Ya bana konumu aç konumu.
2: Sizin için ne yapabilirim?
4: Benim için her şeyi yap Mercedes. Kapat. Hey Mercedes.
0: Benim Volvo hiç öyle değil. Benim Volvo ben daha söylemeden ne istediğimi anlıyor. Ben daha ağzımı açar açmaz içimden geçenleri okuyor. Va? Ya Volvo. Ağzımı açar açmaz içimden geçeni okuyor Volvo. Vallahi kulübe Ayıdere'de hayalim demiş Faik. Yapayım ben sana Ayıdere'de bu kulübe kaça çıkacak? De. Hemen söyleyeyim. Semerci ve Sinap ve Semerci İnşaat hemen bir kulübe yaptıralım sana 500 euroya. Ten teren kaplatacağız üstünü. Senep ve Semerci İnşaat. Kulübe mi istiyorsunuz? Kulübe yapıyor. Ayıdere'ye mi istiyorsunuz? Ayıdere'ye yapıyor. Temel kazıyor. Efendim inşaattan temelcan çatıya, yapı dökümünden anahtar teslimine kadar A'dan Z'ye tüm projeleriniz de yanınızda. Sağlam, garantili iş. Sinap Semerci İnşaat. Güvenin ve kalitenin inşa edildiği yer sevgili dostlarım. 697-318-37-97 Sinap ve Semerci İnşaat inşaat alanında fark yaratıyorlar. Size bir şarkı da dinlettirmeyeyim. Para da istersen veriyor mu Mercedes diyor Adem Akraba abi.

olsun. Sen de Fahir Mercedes'e binin. Hey Mercedes. Türkçesi de yok doğru dürüst. Götür beni ayı dereye. Beni ayı dereye götür Mercedes. Oradadır. Nerededir? Ayı dere nerededir? Mercedes'i de kendine benzetecek ayı. Fahir. Ne istersin? Ne yapacaksın? Mercedes. Ayı derede.

12 sene kullandım, kazık kazık diyor Mehmet Nazım abi. Senin Volvo gibi diyor Mehmet Nazım abi. Ne demek istiyorsun? Aracıkta yanık yağ yakıyorsun. Faik Faik Bacar başaracak seni diyor İlkan Solist. Yanık yağ koymayın bana. Yanık yağ koymayın. Yufka. Yufka des. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. Rıdvan Face Trakya yufka şekerim. Şeker gibi yufka bunlar. Şeker gibi yufkaya gel, Rıdvan Face'e gel. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz bu yufkaları. Yufka des, yufka des. Çok teşekkür ediyorum Rıdvan'a. Şekerime program yaptık artıklardan dolayı. Rıdvan Face Trakya yufka. Öf. Ne kadar akıllı programın bitmesine daha yaklaşık bir saat mi var? Hadi bakalım devam edelim. Hadi bakalım devam edelim. Hadi bakalım devam edelim. Buradan yazıyor. Boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlara müjde. Artık borularınız gece yarısı bile tıkansa bir borucu var. Haydi bakalım. Su gider boruları, tuvaletler ve lavabolar, silikon çeşitleri de var dükkanlarında. 7/24 tıkanan lan borularını özel bir alet salıyorlar borunun içine. Pampacık oluyor, tertemiz oluyor. Hırl hırl akmaya başlıyor boru. Konsolosluğun arka sokağında Şükrü Market'in olduğu yerde, Andrea Papandreou 3 numarada, Kasarizma Süratiyon Ramadan, eşi Sıdıka Hanım ve oğulları Recep. Oh tutamıyorum kendimi şimdi. Ellemeyin bana. Ellemeyin bana, tutamıyorum kendimi.

Erkan bu radyodan ötüyor sadece, yakından sudan çıkmış ördek yavrusu gibi oluyor demiş Faik Tuzacı. Mercedes'ten demek istedim demiş. Niye memnun değil misin Mercedes'ten Mehmet Nazmi abi?

Servisleri kazık diyor Mehmet Tansım abi. Sen gel ben onu bana sor. Bana sor. Bana sor. Fena. Vay ne iyi geliyor Tolga. Vay ne iyi geliyor. Vay ne iyi geliyor Tolga. Ella. Çiko burada mısın be? Gürkan abisinden Çiko'ya çok şaba. Gürkan agasından Çiko'ya çok şaba, çok şaba.

Mikrofonda bağladım be. Aldın beni mikrofonda bağladın be. Mücevherat kuyumculuk. Edirne'de. Sarışan Caddesi 32 numarada. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Yan tarafına Sinan Pırlanta'yı da açtılar. Uzun yıllardır sponsorum. Uzun yıllardır Edirne'lilerde bir 60 yıllık tecrübeyle Mücevherat Kuyumculuk ve Sinan Pırlanta Edirne'de sizleri bekliyor efendim. Edirne'nin merkezinde.

Ama Emre, parlamenter nerede be? He? Gürkan abi nasılsın? Bana WhatsApp'tan yazar mısın? Demiş Hasan Parapan, yazamam. Niye yazacağım sana WhatsApp'tan be? Allah Allah, niye vereceğim şimdi mesela numara mı? MK Rentekar'dan iyi yayınlar deriz demiş. MK Rentekar. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde sevgili dostlarım. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde MK Cars Rentekar yeni açıldı. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama, bakımlı araçlar, uygun fiyatlar. Sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com, Facebook MK Rentekar, Instagram MK Rentekar. Şaba selamlar. Bana WhatsApp'tan yazar mısın? Bir desteğine ihtiyacım var. Yaz ne istersen buradan yaz. Instagram'dan yaz. Instagram'dan yaz. Ne desteğine ihtiyacım var? Dur bakayım, ne desteği, hayırdır yazayım, ne istiyor? Nasıl bir destek istiyor? Aman yavrum. Emre şımarma, son afro geliyor. Emre gel arabanı yıkat, parasını da öde. Son afro geldi. Son afro Vedat ve Özcan sevgili dostlarım. Son afro Sarıcı'ya giden yolda, tren yolu geçiyorsunuz, Gümüşhaneler bilirler. Biraz daha ileride solda mezarlık var. Mezarlığı geçince hemen mezarlıktan sonra sol tarafta arabaların içini dışını yıkasın, kamyonları yıkasın, otobüsleri yıkasın. Efendim rampaları var özel arabanın, kamyonların, kombinaların altına girip altını üstünü yıkasın. Her yerini yıkasın kızanlar. Şimdi müşteri çıkmak için, çekmek için onlar yazın donacak, yıkayacaklar arabalar. Önemli olan müşteri gelsin, müşteri yıkasın. Ben onlara öyle tavsiyede bulundum. Benim tavsiyelerimi dinleyecekler inşallah. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Şenol amca. Gel Şenol amca, gel. Haydi Şenol amca. Haydi Şenol amca. Dostça Şenol amca. Gürkan Nesinoğlu'ndan Şenol amcasına şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Şenol amcasına şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Giratos'a şaba. Giratos Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde sevgili dostlarım. Karacaoğlan muhtarı Hasan ve Serkan'ın yeri Giratos. Giratos. Öğleden sonra pizzalar, lahmacunlar, pideler de var. Yazın dışarı da mekan açacaklar. Yazın müzik, canlı müzikle yapacaklar. Hasan'ın söylediğine göre.

Benim spotu duymadın ben diyor Emre. İki kere çaldım şimdiye kadar. İki kere söyledim, beş kere de ağzımdan söyledim. Aa. Ne bu sizden, çekin benim mi? Kudurun, kıvırın, kudurun, kıvırın. Seden şaba, seden şaba.

Çiko'dan Şenol amcaya şaba. Çiko'dan Şenol amcaya şaba. Şenol amcaya şaba. Çiko'dan gup dedi gup dedi gup dedi gup dedi şaba. Şenol amcaya şaba. Şenol amcaya şaba. Gup dedi gup dedi gup dedi gup dedi. Gürkan Nesinoğlu'ndan Fatih'e şaba. Fatih Trampa'ya şaba. Şahin'e şaba. Χωριάτη και σκέψεις από την Καβάλα μέχρι τον Εύρο. Bütün bakkal ve marketlerde Şahin yufkası. Harika yufka. Harika yufka. Hoppa. Şahin yufkası 2015'ten beri. Deneyin bakkal ve marketlerde Χωριάτη και σκέψεις etiketiyle bulabilirsiniz. Ben uyumadım.

0: Abi Şenol amca damadı sevmiyor. Her alda damada hiç şaba yapmıyor. Sadece geline şaba yapıyor demiş Gökhan Karali. Gelin tarafı. Niye yapacak damada şabayı?
1: Arkadaşlar.
0: Sonra yanlış anlaşılır. Şenol amca damada şaba yapıyor derler. Yanlış anlar insanlar. Selçuk Aleoğlu. Selam Gürkan abim, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Gencerli köyünden selamlar demiş. Gencerli köyüne selamlar. Hop diki çekirge. Hamanını çekirge.

0: bak arabanın motorunu nasıl yapıyor kızanlar. Bak bak bak bak bak bak. Bak son afro, bak son afroya bak. Bak bak bak bak bak. Bak arabanın makinesine afro atmışlar bak. Bak. Bak anam ne güzel olmuş. Vay pırıl pırıl olmuş. Benim makineyi afro atmadan temizleyeceğiz. Önemli olan afro atmadan temizlemek. Tamam, tamam mı? Vedat. Özet. Özet. Pıtı pıtı pıtı pıtı çekirge. Yaslı Özet. Şama Özet. Akustik Akende Komodun İstişenere Şaba Hondo Center'ın karşısındaki yol 2530-27-27-27 telefonda Şener Gümüncü'ne de İskeçe'de of of of of of of İskeçe'de Zara Kist'in karşısında en eski saat altında Şener Şener
1: Basmadan
0: nasıl istersen yaparız reis. Sen yeter ki iste demiş Vedat. Benimkine köpük atarsanız vrakiklik doma yapar. Elektrikli aletler içinde. Sonra baştan yağ yakma benim gibi. La Kemal Karadayı. Çekirgeyi salıverdim. Kemal Karadayı. Sen bu Şenol Agay'ı bul da konuk et bir gün bol şabalar yapsın diyor Kemal Karadayı. Hakikaten bulmak lazım bu Şenol amcayı.

Beni görenler olsa deli deli bu diyecek. Oh, doymadım oynama. Cumartesi akşamından doyamamışım. Pazar sabah kalktım. Saat 10 gibi babam gördü. Çocuğum, senin gözlerin altına ne olmuş? Öyle gözlerin çökmüş içine, dedi. Ama dedim, ne çökük? Gözlerim çıkmış. Torbalaşmış gözlerim uykusuzluktan. Üşüdüm, bir yağmur yağdı. Bir öyle oldu, bir böyle oldu. Saat 1.30'a kadar tepindik durduk. Palitosumun kaynanasına şaba diyor Çiko. Çiko'dan Veysel'in kaynanasına şaba. Veysel'in kaynanası dişi domuz mu yoksa? Kırı domuzu mu? He? Baltacı Holding'den inşaat ustalarına selam olsun. Baş patron istiyor. Kızılcıklar oldu mu? Yayınlar mısın yazdıklarımı, demiş Selçuk Alioğlu. Yayınladım bile. Baş patron bize sponsor olsun. Ne isterse çalayım, ne isterse. Madem patron sponsor olsun, istediğini çalarım.

Mümin. Maşallah, hangi radyo açsam o radyodan sen çıkıyorsun Hüseyin. Şabam. Yaşa Hüseyin Mümin. Yusuf Aga number two.

geçen de Hasan'la telefonda konuştuk. Hasan Sirak'la. Vay Gürkan abi dedi, ne güzel sesin var dedi. Sesine kurban olayım senin dedi. Sonra bu zamana kadar kaç ay oldu? 2,5-3 ay oldu herhalde. 3 ay olacak. Hiç yakından görmedim ben. Sonra geçen gün dükkana gittim, Sirak orada. Aa dedim, ben seni dedim ilk defa görüyorum. Ben seni biliyorum dedi. Çok dedi iyi yerde radyosun. Çok güzel radyosun dedi. Gürkan Nesinoğlu'ndan Hasan Sira şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan Hasan Sira kardeşine şaba. Vay ne güzel sesim var. Vay ne güzel fiziğim var. Dedim fiziğimde sesim kadar güzel mi dedim. Fiziğin dedi sesinden daha güzel dedi. Maşallah dedi, maşallah dedi. Sirak. Hasan Sirak. Prostate bu mu diye ki aksiye gelsez. Hasan Sirak. İlaçlama hizmetleri. Sinek ilaçları. Tuvaletlerinizin hijyeni için. İşlerinizin hijyeni için. Hasan Sirak. Sirak.gr internet sitesi. İskeçe ve Gümüncine'nin hijyeni için Hasan Sirak'ı seçin. İsteyene telefon numarasını da verebilirim.

demişsin ya. Atma demiş Gökhan Karali. Aa, iki gözüm önüme aksın öyle demediyse. Aynen öyle ablam, süpersin demiş Aynur Kura ablam. Ya. Sen cumartesi akşamı oynamadın. Altı Bofor Poyraz'da kalmış Selvi gibi sallandın diyor Faik. Abi bana dediler, ne hayırlı geldin, yağmurla geldin dediler. Sonra sövmeye başladılar. Yağmur ilk önceden hoş hoş yağmaya başladı. Sonra şaldır şaldır tuttu. Gitti kirazlar dediler. Gitti kirazlar dedi. Bütün gece kiraz üreticileri dövündü kaldı. Nereden geldi bu hırsız dediler. Gitti bizim kirazlar dediler. Gitti kirazlar. Yedi yağmur. Yedi yağmur kirazlar. Benden ötürü. Batı Trakya'nın iklimini de bozuyor. Kirazlar da benden ötürü çatlayacak, şimdi alınmayacak. Sonra dedim baba ne korkuyorsunuz dedim. Devlet dedim zarar ziyan verecek. O peki pek kim veriyor zarar ziyanı? Devlet 10 verecek 100 yiyecek. Ne korkuyorsunuz siz? Allah Allah. Korktuğunuz şeye bakın. Efendim İsmail çok güzel tayin getirdi. Kastamonu tayini. Harika tayin. Alfa Food İsmail. Glikoz, fruktoz ve margarin içermiyor. Muhteşem bir tayin helvası. Bu tayin helvasını deneyin. Sadesi, kakaolusu, Antep fıstıklısı var. Harika pekmezleri var. %100 üzüm pekmezi ve tayinlerini de deneyin. Alfa Food İsmail'in ürünleri Şükrüye marketlerde, Batraka'daki bakkal ve marketlerde ve seçkin hastanelerde bulabilirsiniz. Akif Ali'den herkese şaba demiş Akif.

Rodopis markasıyla tanıştırdı bizi San Siro. Rodopis marka gül suları. Hem sürebilirsiniz yüzünüze, gözünüze, nerenize isterseniz, hem de bunu tatlılarınıza katabilirsiniz. Pastane sahiplerine sesleniyorum. Pastane sahipleri sizler de kullanabilirsiniz tatlılarınızda. Rodopis ve Rodopis marka kolonyalar. Süslemecilere sesleniyorum. Rodopis'te sizler de San Siro ile çalışın. Uygun fiyatlı kaliteli kolonyalar Rodopis markasıyla 5 litrelik ambalajlarda San Siro'da sevgili dostlar.

Bor Fresh, İskeçe'de, Gümüşhane'de, Rodop'ta, Evros'ta, bakkal ve marketlerde Bor Fresh. Yepyeni asitli içecek. Bor Fresh'i tavsiye ediyoruz. Deneyin. Bana da göndermişler. Ben de en kısa sürede deneyeceğim. Alfa demişim. Ne alfası be ya? Ne diyorsun be Gürkan? Bor Fresh. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Instagram'da Bor Fresh Gris olarak sayfası var, bulabilirsiniz. Toptan satış için benden telefon isteyebilirsiniz. Bor Fresh. Bor Fresh. Kalimera'da Gürkan abi nasılsın bakayım? Önder Krom ekibine şabe demiş. Cafer. Erlender Krom. Seni de mi aldılar boya işlerine? Önder Krom'a şaba. Önder Krom. Boya işlerinde tecrübe. I love Komotinent Faik Tuzla Cicemiş Çiko. Bu bizim Çiko değil. Bu Çiko Çiko ile yazılıyor. Çiko. I love Komotinent Faik Tuzlacı. Başka sevecek adam bulamadın mı? Ha?

İlaçlı da kuru temizleme, kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye, döşek temizleme. İlahdi da farkı sevgili dostlarım. Erhan Kalyancı ve ekibine kolay gelsin. İlahdi da'ya çok teşekkür ederim. Yeni yolda 8 numarada İlahdi da var. Gümüşün en köklü, en eski kuru temizlemecilerinden İlahdi da. Ve oh canıma değsin. Balık için, et için, farosu seçin. Martı sesleri denizi üstten görerek yemek yemek için Fener'de Faros Balık Restoranı. 7 Euro'dan başlayan menüler, tavuk var, et var, balık var. Her cebe uygun fiyatlar. İsteyene kahve de var, isteyene tatlı da var. Sadece kafe olarak, kafeterya olarak da gidip oturabilirsiniz. Yemek yemek zorunda değilsiniz o güzel manzarayı görmek için. Faros Fener'de, Fener'in en güzel noktasında hizmetinizde.

Trakya Mobilya. Trakya Mobilya'nın teşhir yerinde %40'a varan indirimler var. Bunlardan yararlanın. Hem ana şubesinde hem postosun arkasındaki şubesinde teşhir yerindeki mobilyalar %40'a varan indirimlerle size sunuluyor. Gidin, gezin, görün. Prefabrik ev içinde Trakya Mobilya ile konuşun. En güzel prefabrik evler, trofo villalar. Konteynerler sizlere sunuluyor.

Çarşamba görüşürüz, iyi programlar abi demiş Emre Semerci. Nereye gidiyorsun be? Nereye gidiyorsun be Emre? Niye, yarın niye yoksun? Ben ne yapacağım sensiz programda? Ha? Ben ne yapayım, neyleyim sensiz? Niye çarşamba görüşeceğiz de yarın görüşmüyoruz? Sen benim sponsor olduğun günlerde mi dinleyeceğim bundan sonra? Aa, ne ayıp. Ama kardeşin her gün sponsor. Siz? Sen haftada 3 kere sponsorsun. Kardeşin her gün dinlemen lazım. Bakalım söyleyeyim mi, söylemeyeyim miyim kardeşini? Bakalım nasıl söyleyeyim, güzel söylüyor mu? Esmi geçiyor mu? Yapımı geçiyor mu? Hep dinlemen lazım, hep kontrol etmen lazım.

onlarda da iki kere söylesin beni koca gün demiş. Ha? Ne oldu Emre? Onda da 97 diye bağırıyorsun demiş. Gitsen yine Necdet abine sponsor ol, beğenmezsen. Gitsen Necdet abine sponsor ol. Allah. 97.

0: resipisi var biliyorsunuz şeyin. Ayar'ın, Cemal'in 2000 tane sandalye, 150 tane masa var kiralık sevgili dostlarım. Düğünleriniz, etkinlikleriniz içinde yer verebilirsiniz. Tercih edin. Ayar resipisinin dışında her türlü inşaat malzemesi, çok güzel boya çeşitleri var. Beyaz boyalar ve iç ve dış cephe boyaları var. Çok kaliteli ve uygun fiyatlı. Arpa, mısır, buğday taneler, inşaat malzemeleri dedik. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanı mezarlığın karşısında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Bir spot girecektin, unuttun Gürkan. Hazırla bakayım, kızmasın yeni sponsor. 97.
1: Hayalinizdeki yapıyı yükseltmek için doğru
0: 97.
1: adrestesiniz.
0: 97.

0: Güvenle Koruyar için bizi arayın. 6 97 318 37 97. Projelerimizi yakından incelemek için Instagram'da bizi takip edin. Sinap Semerci.
1: ...97... ...6 97 318 37 97... ...97... Sinap ve Semerci İnşaat. Efendim, temelden binanın her türlü işini, temel kazma işlemlerinden binanın bitmesine kadar A'dan Z'ye her şey kusursuz mu olmak olsun istiyorsanız, Sinap ve Semerci İnşaat deyince yeni faaliyete geçtiler. Tercih edin. Sizin de evinizde, sizin de binanızı onlar diksin. Uygun fiyata diksin. Radyoların kralı bugünkü kapanış şarkısını Kekili'den Göçle kapattır mısın demiş Seden Gaya. Hareketi şarkılarla kapatıyorum yani programımı. Hiçbir zaman programımı benim son şarkılarla kapatmadım. Kekili'den Göç şarkısı muhtemelen slow'dur. Bilmediğime göre.

İstanbul Zeki Usta'ya gelsin demiş. Mehmet Sarıahmet gelsin. Hepinize gelsin sevgili dostlarım. Hepimize gelsin. Programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben hazırladığım şarkı nerede? Kader ayırdı bizi elimizden. Programa katkı yapan tüm sponsorlarıma, programımıza, programımızın ana sponsoruna, programımıza özel katkı yapan Max'a ve sosyal medyamıza katkı yapan Max Ayran, Max Yoğurt'a çok teşekkür ediyorum. Birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Güzel bir hafta olsun. Yarın daha güzel bir gün olsun bugünler inşallah. Nasıl kısmetse yarın sabah saat 8'de canlı yayında. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrike'nin ilk özel radyosu. Radyo Sten 104.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 8 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde ilk saatlik birlikteliğimiz başlıyor saat 15'e kadar. Umarım 2 saate boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Araba sürücü kursu, AutoKenisi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlere hizmet veriyor ve ehliyet alımında yardımcı oluyorlar. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem 693-836-1858 nolu telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozgül Mahallesi'nde Alüminyum Ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Çağla'dan başlıyoruz. Şirenay isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Çalalan başladık. Şınay isimli şarkısını dinledik. Cem'le devam ediyoruz. Seviyor'u dinliyoruz.

Avrupalıktan dinledik. Ateşini yolla bana iyi dinledik. Şimdi de Aylin Demirlen devam ediyoruz. Karakaşlı Yar'ı dinliyoruz.

Aylin Demir'den dinledik, Karakaşlı Yarı dinledik. Devam ediyoruz. Hilal Altın'ı dinliyoruz, Sarmalay'ı dinliyoruz. Grand Tunic, araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Arabanızın düşmüş tavan bezleri, genişletme, multimedya sistemi, ses sistemi, multimedya, camlarınıza füme geçirme, arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Grand Tunic, Kalfalı Metin.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
10: Devam ederiz. Kısacık reklam aramız oldu. Ayhan'a dinliyoruz. Şampiyon isimli şarkısı.

inşallah. Sensin sen sen. Sensin sen sen. 1, 2, 3.

Kenan Doğulu dinledik. Yaparım mı bilirsin. Roma'yı da yakarım mı dinledik. Şimdi de Ali Güven'le devam ediyoruz. Tarzım değil dinliyoruz.

yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır.

0: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Erosum bilirsin.

İnce giyerim mi? İnce pembe yakışır. Genceyi dinledik. Şimdi de telgrafın tellerine. Kuşlar mı konar? Yılların tecrübesi, yılların deneyimiyle Kozköy Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum üzerine tüm işler büyük bir titizlikle, yılların deneyimiyle yapılmaktadır. Araba sürücü kursu AutoKenisi Alem. Yılların tecrübesiyle, geniş ekibiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmektedir. Her gün geniş ekibim sizlere hizmet veriyor. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693-836-1858.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedi?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

Devam edeceğiz. Camlar Altında'yı dinledik. Daha sonra da Nar Tanesi'ni dinledik. Bir de Tekirdağ'ın Üzümünü dinledik. Şimdi de Tulumbacı'yı dinliyoruz. Arabaksos harcısım Metin Kalfalım. Grand Tunic ile sizlere hizmet veriyorum çay üstünde. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Arabanızın düşmüş tavan bezleri. Multimedya sistemi, ses sistemi. Camlarınızı füme geçirme. Arabanıza gerekli olan tüm aksesuarlarım bulabilirsiniz. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum Grand Tunic ile Kalfalı Metin.

Mehmet İçerik'ten dedik. Lingo Lingo şişeleri dinledik. Şimdi de Onur Şen'i dinliyoruz. Doktor Muazzez, Doktor...

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Devam edeceğiz son yarım saatimiz. Ümit ve seni dinliyoruz. Yıkılan gururu dinliyoruz.

0: musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
1: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünden. Bembeyaz umutların

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın

Arif Susam Nel dinledik. Sakın Unutmayı dinledik. Şimdi de İbrahim Tatlıses. Gülümse Biraz'ı dinliyoruz.

0: Ener Coşkuner, Ener Coşkuner değil.
1: Kısmet değilmiş mutluluk.
0: Harika, Avcı'dan dinledik. Kısmet değilmiş mutluluk. Şimdi de son şarkımız. Müfer Tayfur'dan geliyor. Bir Bilsen'i dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Araba sürücü kursun autokinesi Alim, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Diğer kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır.
2: Alimi bir görsen.
0: Yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet ilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmekte. Umarsın. Geniş ekibiyle her gün sizlere hizmet veriyorum. Araba sürücü kursum Ali ve ekibim. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarasım 693-836-1858 nolu telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan Alemi Yumustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoyul Mahallesi'nde Alemi Yumustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-3591-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tüm herkeslere iyi haftalar dileyelim. İyi öğleden sonralar. Tekrar görüşmek üzere.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: olur.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merar Hiyas Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: ψαρές ψαρεγιά.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψαρεγιά.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψαρεγιά.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψαριά, βρέχετε ψαράδες ψαριά.
2: Hazır mıyız? Çalışıyor mikrofon. Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığı ilginç olayları da sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı özellikle
3: çözüyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
2: Bir yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
3: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
2: Eurovision şarkı yarışmasının Asya versiyonu geliyormuş arkadaşlar. Eurovision Asya olarak düzenlenecekmiş ve 14 Kasım tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşecekmiş bu Eurovision Asya versiyonu. Aslında Asya Vizyon olsaydı daha iyi olurdu ama artık hani Eurovision ismi bir marka oldu ya, artık çok meşhur olduğu için onu tutalım, sonuna Asya ekleyelim demişler. Avrupa Vision Asya gibi garip bir şey olmuş yani. Bu arada İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına hala katılabiliyor olması gerçekten hiç olmuyor. Beni itiyor Eurovision'dan. Gene ne değişiklik olsun diye bakıyoruz ama olmuyor. Yani bir terör devleti nasıl Eurovision şarkı yarışması gibi bir yarışmada olabilir ki abi? Hem bundan dolayı hem de Avrupa'da değil ki İsrail yani. Orta Doğu'da Eurovision, Avrupa Vizyonu, Euro. İsrail nasıl o yarışmaya katılabiliyor ya? Çok acayip.

0: Hayatımda duyduğum en garip şarkılardan birisi arkadaşlar. Aynı zamanda bir Erovizyon birincisi. İsrail'de katılıyor biliyorsunuz Erovizyonlara, Avrupa ülkesi olmadığı halde. Ve üstüne üstlük şu garip şarkıyla birinci olmuşlardı. Hatırlayalım. Abi bu nedir ya? Ya bu duyduğumuz şeyin bir şarkı olduğuna inanmak istemiyorum. Bakın devam edelim. Şimdi birazcık müzikal bir değer kazanmaya başladı. Birazcık ama giriş ne kadar saçma değil mi? Bak dinlesene. Pardon. Birazcık daha geri. Ya acayip garip bir şey yani. Ya birazcık müzikal değer kazandı diyorum ama o kadar da değil yani. Hala garip geliyor benim kulağıma. Ve kadın birazcık tombulcana bir müzisyen hanımefendi. Tombulcana. Böyle tavuk taklidi yapmaya başladı. Evet, tavuk taklidi yapmaya başladı. Kollarını böyle çırpıyor. Kanat gibi, tavuk kanadı gibi yapıyor yani. Hareketler çok garip yani. Ya neyse ya. Of.
1: Tuncay Saran Show.

0: 80'li yılların meşhur bir reklamı vardı arkadaşlar. 100 bin baloncuk yuttum diyen küçük sarışın sevimli bir kız çocuğu vardı. Bilenler bilir, belki çok genç dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Çok meşhur bir reklam çocuğuydu bu. Uzun uzun yıllar sonra arkadaşlar, yakınlarımızdaki bayan arkadaşlardan bir tanesinin o kız olduğunu öğrenmiştik. Bir gün muhabbet ederken söylemişti o kız bendim diye, ama firmayla bir gizlilik anlaşması yapmıştık. Bunu söylememem gerekiyor aslında demişti. Hani sana bir sır veriyorum gibilerden söylemişti yani. Neden böyle bir gizlilik anlaşması yapmışlar bu arada? O reklamın bir devamı çekilmiş arkadaşlar. Uzun yıllar sonra o küçük kız büyümüş ama kızın büyümüş halini oynamamış reklamda bu arkadaşımız. Artık reklam ajansı uygun bulmamışlar herhalde. Başka birisini oynatmışlar. O yüzden ondan da bundan bahsetmemesini rica etmişler. Öyle bir şeyler işte. Ondan sonra abi neyse ben bayağı şaşırmıştım. Allah Allah demiştim. Nasıl olabilir filan. İzlemiştim. Benzetmeye çalışmıştım filan. Hatırlamıyorum benzetmiş miydim benzetmemiş miydim ama. Hani sorgulamamıştım. Sallıyor ya. Palavra filan diye düşünmemiştim yani. Ondan sonra arkadaşlar. Geçenlerde internette bir röportajla karşılaştım. Ve anladım ki palavraymış. Hay Allah'ım yani.
1: Ya bilmiyorum hani. Beni trollemek gibi bir şey de değildi ya. Ne bileyim, ciddi ciddi söylemişti bunu ya. Ciddi bir konu konuşuluyordu orada.
0: Ya dur şunu kandırayım deyip de söylediği bir şey değildi. Laf lafa açmıştı galiba. Bir şekilde oraya gelmişti. Tam hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu ama.
1: Ya böyle bir olayını anlatmıştı. Ben de çok şaşırmıştım. Aa, o kız nasıl sen olabilirsin diye.
0: Ve şimdi dediğim gibi internette bir röportaj çıktı karşıma. O kız bambaşka birisiymiş. Bizim arkadaşımız değilmiş yani. Seda Renda diye birisiymiş. Onunla röportaj yapmışlar işte. Vakti zamanında 100 bin milyon baloncuk yuttum repliğiyle hafızalara kazınan minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor falan filan gibi. İşte konuşmuşlar, böyle bir röportaj yapmışlar. Vay be dedim, yalancının mumu yatsıya kadar yandı yani.
1: Yani ne tür bir insan böyle bir şey söylemeye ihtiyaç duyar ki gerçek olmadığı halde? Acaba kendisiyle çok özdeşleştirdi, ne bileyim ona benzetenler oldu da o da kendisini benzetti falan, bir şekilde hani o durumdan kopamadı mı yani? Böyle bir şey uydurdu bir şekilde çocukluk yaşlarında ve yani bir şekilde devam mı ettirdi bilmiyorum artık.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Aşkım burada bir davetiye var. Kimin davetiyesi bu? Kim evleniyormuş?
1: He şey bizim bir akraba var onların. Ama tarihi geçti onun.
0: He, tamam o zaman gitmeyelim bari. Zehirleniriz maazallah. Tarihi geçmiş madem.

aslında esasen sürekli bir sezon içindeyiz. Hani öyle bir zaman dilimi yok ki herhangi bir sezon içinde olmayalım. Instagram'dan takip ettiğim ünlülerden bir tanesi dün müydü neydi? Sezonu açtık diye bir paylaşımda bulundu, tamam. Ne fotoğrafı paylaştığını hatırlamıyorum. Ünlü bir müzisyen sezonu açtık diye bir paylaşımda bulunuyorsa ne fotoğrafı paylaşmış olabilir mesela? Yemek fotoğrafı paylaşmış. Yemek sezonu başladı.

0: Akzana göre yazın. Bir de sinema sezonları var. Sinema sezonları da birçok kişiye göre sonbaharda açılıyor. Ama bence en güzel filmler baharda ve yazın gösterime giriyor. Mesela süper kahraman filmleri genellikle baharda vizyona giriyor. Süper kahramanlar baharda ortaya çıkar. Sinema sezonlarında böyle bir acayiplik var, böyle garip bir yaklaşım, bilmiyorum. Sinema sezonu en sıkıcı filmlerin ve sanat filmlerinin vizyona girdiği sonbaharda başlar. Ve herkesin sezon anlayışı farklı. Birçok sezon var, birçok sezonu aynı anda yaşıyoruz. Bazı sezonlar bitiyor, bazı sezonlar başlıyor. Sezonlar üzerine güzellemeler, her yanımız sezon. Herkesin sezonuna kimse karışamaz.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Harika, alkışlar.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
2: Efendim.
1: Sevgili dostlar. Sen söyle Yaz. Yok sen söyle.
2: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili Yasin. Sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim
1: abla. Bugün iyi.
2: Zımba gibi.
1: Ya bazı avradı, çoluğu, çocuğu toplamış gelmiş tabii iyi olacak.
2: Tabii.
1: Aynen öyle.
2: Sevgili dağ gibi dostlar, arkamda hepsi de.
1: Aynen öyle. Sizler stüdyomuza.
2: Siz değerli Flash TV izleyicileri ekranları başına.
1: Bir evle ve şenlik programına daha.
2: Hoş geldiniz.
1: Şerefler verdiniz. Yine bomba gibi bir program hazırladık sevgili Yasin'le ve bütün Evlere Şenlik yapım ekibiyle, Flash TV ile.
2: Birbirinden güzel konularımız var.
1: Aynen. İnanılmaz güzel şeyler var. Ama harika. Ben bekle ağaç oldum Yasin. Ağaç oldum Yasin.
2: Kapımıza...

Dünyaca ünlü bir kozmetik firması müşterilerinin parfüm seçimlerine yardımcı olmak için teknolojiden faydalanmaya başlamış arkadaşlar. Nasıl peki? Bir sensörle müşterilerin tercih ettikleri aromaların beyinlerinde tetiklediği uyarılar analiz ediliyor. Ya nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri Allah aşkına? Şeytan işi bunlar ya. Beynimizdeki bilgileri elde etmek için değil mi? Devam edelim. Bu sayede kendilerine en uygun parfümü seçmeleri sağlanıyormuş. Ya gidiyorsunuz arkadaşlar mağazaya, kafanıza bir şey geçiriyorlar. Yani böyle antin kuntin gereksiz teknolojilere de bayılıyorum ha. Ya hiç işin gücün yok, gideceksin parfümeri mağazasına. Görevli senin başına bir şey takacak, beyninin bilmem ne merkezi analiz edilecek falan. Ya. Gerçi normalde de parfüm seçmek birazcık zor bir şey. Gidiyorsunuz mesela oraya, sıkıyorsun abi tester'ı mesela. Bileğine sıkarsın ya, genelde bileğe sıkılır mesela. Bakıyorsun ondan sonra başka bir parfüm daha deniyorsun falan. Artık kokular iyice karışmaya başlıyor. Yani çok fazla sıkmaman lazım. Bileğinde karışması, havada o kokular karışıyor yani. Dolayısıyla kafalar karışıyor. Birazcık zor işler ama kafaya da o aletten takmak falan da ne bileyim yani. Garip bir şeymişim.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin
6: şehvetinden. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: evde laptop başında oturmuş, saatlerdir kayıp bir ses dosyamı arıyordum. Günlerdir dijital bir çöplükte, hurda ses dosyalarının arasında define arar gibi dolaşmıştım. Kurtarma programım sağ olsun, ölü yani önceden silinmiş binlerce dosyamı geri getirmiş, yani diriltmişti ama artık isimsizdiler. Hepsini teker teker dinlemek zorundaydım. AS-344C, AS-345B, AQ... Bitmiyordular. Bu dijital mezarlıkta bitap düşmüş, yorgunluktan ara vermiş, internette vakit öldürüyordum. Baktığım haber sitesinin en altlarında aft tedavisine ne iyi gelir başlıklı haberdeki iğrenç ağız yarası fotoğrafını görmemle mouse'un tekerleğini hızlıca çevirmem bir oldu. Zavallı gözlerim. Neden hep haber sitelerinin en alt kısımlarında böyle iğrenç fotoğraflar paylaşırlar ki? Tamam, aft nedir biliyoruz abi. Çürük dişler ne demek biliyoruz ya. Elimdeki milföy böreğini tabağa geri bıraktım. Hoş, gerçi onu da yiyemiyordum zaten. Ağzımın içine yapışan milföy parçaları adeta ağzımı felç etmişti.
1: Kutuplardaki Eskimo'lar iglolarda yaşar.
0: Gözüm televizyona takıldı. Televizyonda Eskimo'larla ilgili bir çizgi film açıktı. Eskimo'lar acaba gerçek mi diye geçti aklımdan bilmem kaçıncı defa. Çünkü nasıl buzdan evde yaşayabilirdi ki insanlar? Kayıp dosyamı aramaya devam edeyim dedim. Sıradaki dosyaya tıkladım. AS-346B. Bu aradığım ses dosyasıydı. Sevinçten ne yapacağımı şaşırdım. Ağzımdaki milföy parçalarını etrafa saçıp bağırarak koşasım geldi. Tam beynim ve kalbimde sevinç havai fişekleri patlarken o esnada Tuna'nın acı içindeki bağırışını duydum. Emir Tuna'yı ısırmıştı. Bir oyuncak kavgasıydı ve sadece 1 yaşındaki ufak oğlum 2 yaşındaki abisini ondan ilk defa duyduğum gerçekten çok ilginç bir ses çıkararak tam belinden ısırıvermişti. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Resmen çıldırmış, içinden bir gremlin çıkmıştı. Neyse, markete gidecektim. Çıkayım da biraz kafam dağılsın dedim.
2: Aşkım, marketten fırın makarna da alır mısın?
0: Fırın makarna nasıldı ya?
2: Hani böyle küçük küçük çubuklar gibi.
0: Yani bütün makarnalar zaten küçük küçük de tamam bulurum ya. Eyvah. Tam evden çıkarken çabuk soğusun diye buzluğa koyduğum limonlu sodayı unuttuğum geldi aklıma. Hemen gidip bir hışımla buzluğun kapağını açtım ve kapak parmağıma çarptı. Parmağım resmen yaralanmıştı. Resmen buzluğun kapağını laks diye parmağıma açmıştım. Evet, ben tarihte buzluğun kapağını hızlıca parmağını açarak çarpmak suretiyle kanatan ilk insan unvanını elde etmiştim. Bence başka olmamıştır. Buzluğun içindeki manzara da içler acısıydı. Sevgili limonlu soda soğuğa daha fazla dayanamamış, patlamış ve buzluğun içine küçük yeşil kırık cam parçalarını saçmıştı. Artık ondan hayır gelmezdi. Siz kendinizi kurtarın, beni unutun der gibi bakıyordu. Tatil günüydü, şehir bomboştu. Markete girerken yanımdan geçen kadın,
3: "Efe, oğlum yavaş, düşeceksin,"
0: dedi. Biraz ilerleyip marketin içinde sağa dönerken bir babanın oğluna,
4: "Efe, hadi gel oğlum,"
0: dediğini duydum. Reyonlar arasında ilerlerken başka bir anne oğluna,
3: "Çikolata daha az önce yedin Efe, olmaz,"
0: dedi. Evet, bir Efe evrenine giriş yapmıştım sanırım. Bu evrendeki bütün çocuklar Efe'ydi. Belli bir dönem boyunca doğan bütün çocuklara Efe adı verilmişti galiba. Bunlar bir seri, Efe serisi. Afiyet olsun, büyütelim, güzelleşelim. Fırın makarnayı arıyordum. Ne kadar saçma. Fırın makarna. Sadece bu makarna mı fırında pişirilir abi? Herhangi bir makarnayı fırına at, o da fırın makarna olsun. Öbür makarnaları fırın kabul etmiyor mu abi? Neyse, biraz garip bir yerde de olsa sonunda buldum. üzerinde Eau de Toilette yazan acayip parfüm şişelerinin olduğu reyonlarla, üzerinde Vasati 40 çöp yazan kibritlerin olduğu reyonların arasındaydı makarnalar. Evet, sıralama buydu. Parfümler, makarnalar, kibritler. Niye kibrit reyonu varsa bu arada? Yani herkes deli gibi kapış kapış kibrit mi alıyor abi? Ne tür bir market kibrit satar? 27'lik kibrit paketleri, renkli yanan kibritler, ince çöplü kibritler, kalın çöplü kibritler, yanarken çikolata kokan kibritler. Ha bu arada parfüm şişelerinin üzerindeki Eau de Toilette yazısının birebir çevirisi tuvalet suyu demekmiş Türkçe'de. Evet, parfüm şişelerinin üzerinde tuvalet suyu yazıyormuş arkadaşlar. Ne alaka peki? Onu da siz araştırın. Tam alacaklarımı alıp kasaya gelmiştim ki kasiyer,
5: "Ben kapatıyorum, sizi arka kasaya alabilir miyiz?"
0: dedi. Tam sıra bana geldiğinde mi kapatıyorsunuz abi? Yine mi bana denk geldi yani? Bir an elimdekilerle öylece mal gibi kalıvermiştim. Yani böyle birinin telefonu suratınıza kapatması gibi bir şeydi. Kasayı yüzüme kapattı kasiyer. "Beni arka kasaya alacakmış. Ben de sanki çok meraklıydım sana. Sanki bana kasa yok. Elimi sallasa bellisi be. Şöyle güzel, gönlüme göre bir kasa bulayım ben. Beni ne kasalar istiyor aslında? Bak mesela şuradaki kasa çok iyi. Oraya gideyim ben." Marketten çıkıp aracımın yanına geldiğimde biraz kızgın bir abiyle karşılaştım.
6: "Beyefendi, arabayı kaldırıma bırakmışsınız. Yani hiç oluyor mu? O kadar da medyatik insansınız."
0: "Medyatik derken?"
6: "Kaldırımdan geçemiyoruz böyle."
0: "Abi sen NPC misin ya? Sen NPC'sin galiba abi. Çünkü yoksa normal insan buradan geçer yani. NPC'ler gibi takılıp kaldın, adımlarını boşa mı sallıyorsun yani? GTA'daki gibi. Arabanın önünde yer var işte. Ki geçmişsin zaten."
6: "Bahane üretmeyin. Bahane bunlar, bahane."
0: "Abi geçmişsin ya. Bak sen arabanın yanından geçmişsin işte. Geçmişsin. Bir de arabanın yanından geçip burada benim gelmemi mi bekledin?" Hayat bugün de böyleydi. Milföy parçaları, patlayan şişeler, efeler, kibritler, kapanan kasalar, NPC'ler. Neyse, en azından AS-346B'mizi bulmuştuk.
6: "Efe, gel oğlum, gidelim. Tartışılmaz bunlarla."

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Evimizde televizyonun yan taraftaki bölmelerden birinde bir tansiyon ölçme aleti var. Ve ne zaman bir şeyler ararken elimi oralara bir yerlere soksam yanlışlıkla dokunuyorum ve brrrr diye çalışmaya başlıyor. Çok da hassas, böyle bir kılıf içinde kılıfın neresine dokunursan çalışmaya başlıyor. Boşluğun tansiyonunu ölçüyor. Hani bazen olur ya, genelde anne baba olmak üzere evdeki birileri tansiyonunu ölçmek ister, çıkarırsın tansiyon aletini, ölçer. Ondan sonra abi, dikkat ettiniz mi? Evde bir tansiyon ölçme seremonisi başlıyor. Bir ayin. Birisi ölçtükten sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Herkes illa tansiyonunu ölçecek. Bu tartı konusunda da aynı. Herkes bir kere tartılacak. Ama tansiyonda kesin yani. Herkes bir kere ölçecek. Baba ölçtü mü? Anne de ölçecek, kardeş de ölçecek, abla da ölçecek, dede de ölçecek. Sen de ölçeceksin ve ayin tamamlanacak.

0: galiba arkadaşlar yaptığım en büyük trafik kazası şuydu. Bir kavşakta kontrolsüz kavşak diyorlar galiba. Trafik ışıkları yok, yol çizgileri yok. Böyle pek işlek olmayan arka sokaklar. Normalde o dört yol ağzında karşıya geçmeden önce tamamen durmam gerekiyordum. Ama durmadım. Yavaş da olsa attım kendimi ortaya. Ondan sonra bir baktım sol taraftan irice siyah bir araba bana doğru geliyor. Ama bayağı uzaktaydı bu arada. Reklam olmasın diye söyleyemiyorum arabaya ama hani şu pazarcı arabaları oluyor ya. Arkasında kocaman bir bagaj olan öyle bir şey abi. Tam ortada tavşan gibi kaldım böyle bakıyorum bana doğru geliyor. Geri dönemezsin, duramazsın. Olabildiğince gazı kök deyip hemen karşı tarafa atmayı denedim kendime ama kurtaramadım. Ortaya yakın bir yerden bir tık daha geriden don diye geçirdi abi. Bir tık daha hızlı gidebilsem kurtaracaktım ama olmadım. Hızlıydı bayağı çarpan abi. Yani öyle bir yerde öyle bir hız. Her zaman söylediğim bir şey var. Herkes her yerde çok hızlı gidiyor abi. Bunun kurbanlarından birisi olmuştum o gün. Niye o kadar hızlı gidiyorsun orada? Yani bak onu ilk gördüğüm an gerçekten bayağı uzaktaydı. Yani ben kurtarabilirim diye düşündüğümü hatırlıyorum ama zank diye geldi çarptı abi. Düşün ne kadar hızlıymış yani. Diyeceksin ki sen de orada durmalıydın, iyice soluna sağına bakmalıydın da öyle karşıya geçmeliydin diyeceksin. O dört yol ağzının şöyle bir dezavantajı vardı arkadaşlar. Öyle bir dört yol ağzıydı ki tam artı gibi değildi yani geometrik olarak. Tam düzgün bir dört yol ağzı değil. Hani benim solumda kalan yol yani o bana çarpan arabanın geldiği taraftaki yol birazcık böyle geri doğru eğimliydi. Yani tam göremiyordun oradan geleni öyle söyleyeyim. Anlatabildim mi bilmiyorum kafalarda canlandımım. Ya şöyle bir baktım göremedim. Çok gerideymiş ama çok hızlı olduğu için geldi çarptı yani böyle bir şey. Neyse verilmiş sadakan varmış hakikaten ucuz atlattım ama dediğim gibi şiddetli bir çarpmaydı. Yolun kenarında bir yerde kilit taşları vardı böyle yığmışlar. Yol çalışması vardı galiba oralarda. Benim araba çarpmanın etkisiyle savruldu abi. Savrulup o taş yığınına çarptı. Arabanın sağ tarafı don diye böyle. Gerçekten çok kötü bir duygu yani insan neye uğradığını şaşırıyor. Ne oluyor lan diyorsun bir şoka giriyorsun yani. Çarptı durdum böyle filmlerde olur ya ağır çekim zaman durur sanki böyle kulakta bir çınlama sesi falan. Öyle bir sahne yani. Durdum böyle şoktayım. Şunu hatırlıyorum ilk yaptığım şey elimle sağımı solumu kafamı kontrol ediyorum kan var mı diye. Bir yere çarptım mı ne oldu iyi miyim ona bakıyorum yani. Arabanın küçük tak çıkar bir teybi vardı arkadaşlar. O kayıptı bayağı bir süredir. Çalındı ya da kaybettik falan zannediyorduk biz. Çarpma sonrasında ortada bir yerde onu gördüm. O çıkmış meydana çarpmanın etkisiyle nereden çıktıysa artık. Ondan sonra kapı sıkışmıştı galiba ki arabadan birazcık böyle zorlanarak çıktığımı hatırlıyorum. Kötü bir duygu abi. Allah kimseye göstermesin. Yani o anda aklımdan bir sürü şey geçiyor. İlk aklımdan geçen şeylerden bir tanesi tabii ki aileme haber vereceğim. Babama haber vereceğim. Araba bayağı bir hasar aldı bu arada. Camlar falan inmişti galiba. Tam net hatırlamıyorum onu ama o taş yığınına çarpan taraf bayağı böyle yamuk yumuk olmuştu yani. Arabanın sağ tarafında devasa bir selülit dokusu oluşmuş gibiydi öyle söyleyeyim. Sol tarafın hali zaten belli araba oradan çarpmış. İşte onu düşünüyorsun ilk aileme haber vereyim diye. Arayıp ilk şey demiştim galiba ben iyiyim önce onu söyleyeyim merak etmeyin sakin olun ama ben bir kaza yaptım. Eminim birçok kazada böyle bir diyalog yaşanmıştır, yaşanıyordur yani. Başına gelmeden bilemiyorsun abi. Böyle bir şey olduğu zaman trafik kazası geçirdiğini söylediğin zaman ailenin çok endişeleneceğini, panik yapacağını düşündüğün için öncelikle iyisen, iyi olduğunu söyleyip onu aradan çıkarıyorsun. Sonradan kaza yaptım, şöyledir de böyledir falan söylüyorsun yani. Öyle bir kazaydı valla ciddi hasar vardı yani. Hakikaten pert durumu söz konusuydu arabanın ama olmadı. Bayağı bir masraf çıkmıştı zamanında.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Şimdi birazcık mesajlara bakalım. Bakalım efendim. Merhaba, programınızı çok beğeniyorum. Emine yazmış. Maraş, Tekerek, Akdon'un oradan. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Mutfakta radyom her zaman dinliyorum. Çok güzel moral oluyor dinlemek sizi. Esprilerinizi beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Şimdilik bu kadar. O zaman şarkı.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

de hasretimi. Giderken götürecek değilim. Sende kalsın. Evet üzülümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat. Umutlarımı besle. Hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek. Balalar su.

yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε. Μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

Merhaba herkese. Yepyeni bir haftanın ilk günündeyiz ve günün de en güzel saatlerindeyiz. Çünkü Meşke Ala başlıyor. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Bayrama daha var değil mi? Bayağı var. 27 Mayıs'a kadar. Haftaya çarşamba değil mi bayram? Peki, bayram için geri sayım devam ediyor diyebiliriz ama bayram coşkusu ne kadar var, bayram hazırlığı ne kadar var bilmiyorum ama bayram planlarını biz bugünden itibaren yavaş yavaş konuşuruz. Ancak önce Meşke Ala'ya başlamak gerekiyor. Gönlüme de, Gönüllerin Radyosu'na da hoş geldiniz. Gül zamanında, güller diyarından ses veriyor gibi hissedebilirsiniz beni. Meşke Ala gül kokularıyla başlıyor.

Canlarım size cuma günü çok uzatmayayım veda konuşmasını diye aktarmak istediğim bir kıssa vardı. Hala elimde, hiç unutmadım. Unutunca üzülüyorum çünkü. Hemen programın başında yeni haftanın ilk gününde o kaplumbağa kıssasını aktarmak isterim. Siz de dikkatle dinliyorsunuz zaten böyle kıssaları, biliyorum ve hemen başlamak isterim. Kaplumbağa'ya sormuşlar. Buradan karşı köye ne kadar zamanda gidersin? Kaplumbağa cevap vermiş. Yağmuru, rüzgarı, inişleri, çıkışları, çamuru, yokuşları hepsini hesap ettim. 3 günlük yol ama ben 6 günde giderim. 6 gün geçmiş ama kaplumbağa karşı köye gelememiş. Aramışlar, taramışlar, yolun yarısında bulmuşlar kaplumbağayı. Hayrola demişler. 3 günlük yolu 6 günde bile gelemedin. Kaplumbağa cevap vermiş. Sormayın arkadaş, yağmuru, çamuru, inişi, yokuşu hepsini hesap ettim de kötü insanları hiç hesap edemedim. Ne zaman hızla ilerlemeye başlasam tutup beni ters çevirdiler. Ben bu kıssanın üstüne yorum bile yapmayacağım. Siz yaptınız biliyorum. Eser başlasın. Sevgi.

0: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.
1: Şu ters çevrilen kaplumbağa kıssası bize neler neler hissettir değil mi? Ben şarkıyı dinlerken bile aslında o hisseyi düşündüm. Yani iyilik insanın emniyet kemeridir sözü de boşuna söylenmemiş değil mi? O zaman şimdi yine güzel bir mesajlar var bu arada. Ona bakıyorum bir yandan telefonuma bir yandan yani bilgisayarlara. Harika, çok coşkulu bir program başladı. Haftaya güzel başladık. Ben isteklerle devam edeyim o zaman. Birazdan nasıl olsa zaten zaman bol. Hem bugün hem bu hafta size kıssaları da aktarır dururum canlar değil mi? Hoş geldiniz Meşk-i Âlâ'ya bir kez daha. Hoş geldiniz. Bugün pazartesi.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Lay lay lay, bugün böyle istekler, mesajlar, hafta sonu bitmiş, ben sizi çok özlemiştim. Her sohbetle, her istekle, her mesajla böyle özlemi de dindiriyoruz. Sevenleri gönül köprülerinde buluşturuyoruz ve Meşk-i Ala devam ediyor. 18 Mayıs pazartesi günündeyiz. Tabii ki önemli bir haftanın içindeyiz. Çünkü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı biliyorsunuz. Bu konuya özel bir bölüm ayırmak istiyorum. Bugün biraz, yarın daha çok ama yani gönlü genç kalanlara sıradaki eseri armağan etmek isterim. Onun bir altı da çocukluk. İçindeki çocuğu hep diri tutanlara da sıradaki eseri daha bugünden Gençlik Bayramımız kutlu olsun diyerek armağan etmek isterim ki çocuklukla ilgili bir güzel anekdotumuz da birazdan Meşk-i Ala'da sizlerle olacak.

Canlar, öğretmeni soruyor çocuğa. Canlılar kaça ayrılır? 4'e ayrılır öğretmenim diyor çocuk. Bana yanlış gibi geldi ama hadi say bakalım diyor öğretmen. Çocuk sayıyor. Bitkiler, hayvanlar, insanlar, çocuklar. Çocuklar da insan değil mi oğlum? Haklısınız. O zaman canlılar 3'e ayrılır öğretmenim. Peki şimdi yeniden say bakalım. Bitkiler, hayvanlar ve çocuklar. Oğlum insanlara ne oldu? Düşünebilenleri hep çocuk kaldılar. Düşünemeyenleri de insan sayılmadılar öğretmenim. Yine bir kısa hisseyi aldık sanırım.

Diyarı. Hoş geldiniz bir kez daha gönlüme de gönüllerin radyosuna da hoş geldiniz. Bugün harikayız. Yani mesajlar, istekler hepsi harika ve eğer aramıza yeni katılanlar varsa bugün şu ana kadar Meşki Ala'yı ilk defa duyanlar varsa yeriniz boş duruyordu. Geldiniz iyi ki doldu orası. Artık hep bekleriz diyor ve Instagram üzerinden mesajlarınızı Hatice Duyar adıyla bana gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bu arada Yasemin Günkan'ın bir isteği var. Sevdiğim asker de adı Ömer. Ömer için hayırlı tezkereler diyerek bir eser çalarsanız sevinirim. Bütün şarkılarınız güzel, seçimi size bırakıyorum demiş. Yasemin'cim hayırlı tezkereler diliyoruz Ömer'e. Tez vakitte Allah sizi kavuştursun istiyoruz ve sevenler için ama en çok Ömer ve Yasemin için Meşki Ala'da aşk zamanı.

Küçük Prens kitabından size sıklıkla alıntılar yapıyorum. Şimdi yine bir küçük kitap cümlesi var. Beni her defasında çocukluğuma geri götürür bu güzel kitap. Diyor ki orada Küçük Prens, her şeyi kişisel algılarsan hayatının büyük bir kısmını kırılmış hissederek, incinmiş hissederek yaşarsın. Şunu unutma, insanlar sana bir şey yapmaz. İnsanlar bir şeyler yapar ve bunun seni etkileyip etkilemeyeceğine sen karar verirsin. Nokta. Bu konuda noktayı koyduk ama şunu da söyleyip isteğe geçeceğiz. Kendinize olan saygınız duygularınızdan daha güçlü olmak zorunda.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Ben biraz önceki son sözü kalbime iliştirdim. Yani öyle orada bir nazarlık gibi kalsın. Kendimize olan saygımız duygularımızdan daha güçlü olmak zorunda. Bunu böyle hani ayrılıp barışan sevgililere gönderebilirsiniz. Yani söz olarak gönderebilirsiniz. Çünkü bazen duygular saygının önüne geçiyor ama geçmesin. Hadi bakalım, güzel bir motivasyon mesajı, ardından yine harika bir istek ve yeni başlayan hafta inanılmaz güzel enerjik geçiyor değil mi? Güneş uzun süre üzerinde parlasın, tüm sevgisi seni sarsın, içindeki saf ışık sana yol göstersin, gerçek senin tam kalbinde.
1: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de

Maşallah, ben coştum yine dalgalanıyorum. Aynen o misal. Coştum yine dalgalanıyorum. Dalga dalga da enerjiyi bulunduğunuz yerlere göndermeye devam ediyorum. 18 Mayıs'tayız. Gençlik ateşimiz hiç sönmüyor. Yaşımız kaç olursa olsun biz gençlik bayramını yaşadığımız hayatla kutluyoruz aslında. Ve bu anlamda ne mutlu Türk'üm diyene diyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Yarın 19 Mayıs. Yani biz aslında yaşımıza hiç bakmadan genciz yarın. Yaşımıza hiç bakmadan mutluyuz, coşkuluyuz ve Türk genciyiz yarın, değil mi? O yüzden Türk gençliğine, yani hepimize sıradaki eseri armağan etmek istiyorum 18 Mayıs gününde. Bugün pazartesi.

sözler hepimizi çok olumlu etkiliyor. Ama biz yine de gerçekleri de bilmek durumundayız. Öyle herkesin kahramanı olamıyoruz. Bazen dostların, arkadaşların acısını gideriyoruz, onlara terapi yapıyoruz ama herkesin acısını tam olarak geçiremiyoruz ve herkesin sorunlarının tamamını üstlenip çözemiyoruz. Bazen o karşımızdaki kişilere onlar diye sesleniyoruz ya, onları kendileri ve hayatlarıyla baş başa bırakmak gerekiyor. Güçlü olmak böyle bir şey zaten. Yani bizim yapabileceğimiz şey ne? Onları sevmek, hayatlarının her anında onlara olabildiğimiz kadar destek olmak ve yanlarında olmak. Yoksa yaşam koçluğu aslında kişinin kendi gelişimini tamamlayarak soruna değil çözüme odaklanmasını söylüyor bize, değil mi?

Bayram için geri sayım devam ediyor ama Kurban Bayramı'ndan önce bir gençlik bayramımız var. O da yarın, yarın çok özel bir programın bizi beklediğini Meşki Ala'da şimdiden duyurmak isterim ve hemen yine çok güzel isteklerden biriyle programa devam edeceğiz. Bugün pazartesi, canlar istekler harika. Gerçekten böyle Instagram'da bana gönderdiğiniz mesajlar harika. Onların hepsini keşke bugün size dinletebilsem ama yani en azından elimden geleni yapacağım program sonuna kadar. Bu arada hala takip etmiyorsanız Hatice Duyar adıyla Instagram'da olduğumu bir daha söyleyeyim. Mesajlarınızı da bana oradan gönderebilirsiniz. Şimdi keşfedilecek çok eser var. Dinlediğimiz şarkıları bazen yeniden dinlerken bir şey daha keşfediyoruz orada. Müziğinde, tınısında, sesinde, sözünde. Aslında şarkı aynı ama dinlediğimiz duygu değişince her şarkıda keşfedecek çok konu çıkıyor karşımıza. Bakalım sıradaki istek bize bu defa şu anki ruh halimizde neleri keşfetmeye yol açacak.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla.
5: Radyo City sunar. Saat 22.
6: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Canlarım, eğer söylediklerimi hissediyorsanız ve söylediklerim sizde bir karşılık buluyorsa bu ancak aynı ailenin üyesi olduğumuz için olabilir. Bir ağaç gibi düşünürsek eğer Meşki Ala'yı, kökü, dalları, yaprakları, meyvesi hepimizi oluşturuyor. O yüzden de söylediklerimin, dinlettiğim eserlerin ve programın, yani Meşki Ala'nın sizde bir karşılığı var. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Özlemi dindirmeye yarın kaldığımız yerden Meşki Ala saatinde devam etmek istiyorum. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hey, sen Kars!
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.